for nightlife and whiskey wrecked my life.

gente. Aqui a água é quentinha, geladinha, bonitinha, hein?

Assalamu alaikum.

0: This time, not one nation against others, but an organization trying to destroy all government. Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo. Radyo.
0: Radyo.
1: Apaçık.
0: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.

0: Pazar sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Agora.
2: Sanatın ve ifadenin arkeolojisi. Hazırlayan ve sunan Ece Zeren Aydınoğlu.
1: Pazar günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
3: Kurbağa sesi gibi
4: karşı yamaçta yankılanan
3: ve susmayan
2: Apaçık Radyo.
5: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nevzat Sayın'a teşekkür ederiz.

I wonder, will everybody here just lift your hand?

0: Hazırlayan Varol Ünel.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nevzat Sayın'a teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo
0: Mücadele Atlası, Türkiye'nin dört bir yanından çevre mücadelesi arşivi. Cumartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Onursal Engel.
2: Şimdi ve burada.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Ayşe Kaynar ve Berna Kaynar'a teşekkür ederiz.
3: Bir varmış, hiç yokmuş. Çocuklara, büyüklere hikayeler, masallar ve müzikler.
2: Hazırlayan ve sunanlar Cemo Sağlam ve Tuğba Zehra Sağlam.
4: Günaydın.
5: Günaydın. Hangi radyodayız? Önce onu söyle.
4: Apaçık Radyo.
5: Apaçık Radyo'da. Hangi programdayız?
4: Beraberiz.
5: Hangi programda beraberiz?
4: Apaçık Radyo.
5: Bir varmış.
4: Hiç yokmuş.
5: Hiç yokmuş programıyla bugün sizlerle beraberiz. Program ortaklarımız, hadi sen söyle program ortağım kim diye. Sen beni tanıt.
4: Programımız Tuğba Zeyda Sağlam ve ben Cemal Can Sağlam.
5: Günaydın ama biraz galiba uzak duruyorsun. Seni duymuyor olabilirler. Yaklaşır mısın lütfen mikrofona? Teşekkür ederim. Evet, ben Tuğba Sağlam, Cemal Can Sağlam'la beraberiz. Bugünkü kitabımız...
4: Dur ama ben söyleyecektim.
5: Tamam sen söyle hadi, ben söylemedim zaten, sana yönelttim kitabı.
4: Söyledim.
5: Bugün kitabımız dedim sadece. Ama ne olduğunu söylemedim, sıra sende.
4: Ben ne olduğunu söylemeyecektim.
5: Pardon, özür dilerim. O zaman baştan başlıyoruz. Söyle hemen.
4: Günaydın.
5: Günaydın. Hadi.
4: Apaçık. Ya.
5: Evet.
4: Programıyla.
5: Evet.
4: Beraberiz.
5: Evet.
4: Bir varmış. Hiç yokmuş. Programıyla beraberiz.
5: Güzel.
4: Bugün program ortaklarımız Tuğba Sağlam.
5: Günaydın.
4: Ve ben Ceval Can Sağlam.
5: Hı hı.
4: Ben kitabın adını bilmiyorum.
5: Bence kitabın ismini biliyorsun.
4: Sihirli Hayvan.
5: Sihirli Hayvan. Evet, aynen öyle.
4: Çünkü
5: Sihirli Hayvanlar.
4: Sihirli Hayvanların sevdiği şeyleri onlara yaptırınca canlanıyor.
5: Aman Allah'ım, dur, hemen spoiler verdin. Hemen anlattın, evet doğru. Hangi yayından çıkmış? Önce sana bunu öğretelim. Bu da hani hatırlıyor musun, Kırmızı Kedi diyorduk. Bu da evet. Türkiye İş Bankası.
4: Evet.
5: Böyle olunca Türkiye İş Bankası yayınlarından çıkmış oluyor. Tamam, onun logosu da böyle. Kitaptaki kitabımızın yazarı Sherry The Amazing adında bir yazarımız varmış ama aynı zamanda illüstratör. Çok tatlı bir illüstratör.
4: Nerim, nerim. Ben hangi hayvanlar olduğunu tamam,
5: bir saniye, kaçıncı basım olduğunu söyleyeyim, olur mu? Ondan sonra
4: söyle.
5: Sen hangi kitaplar olduğunu söyle.
4: Hayır, hangi hayvanlar olduğumu.
5: Hangi hayvanlar olduğunu söyle. Ben de önce küçük bir bilgi vereyim. Elimizdeki kitap birinci basımı Temmuz 2021'miş. Bu
4: ben
5: da zaten.
4: Dediğinde bunu bastırabilir miyim kitaba?
5: Hayır.
4: Niye?
5: Kitaba zarar vermeyelim. Zarar verebiliriz.
4: Yapışça bas.
5: O zaman o olabilir. Evet. Cemalcan, kitabı anlat bakalım hadi. Ne yapıyormuş kitap? Kaç tane hayvan varmış? Onları bir hepsini bir anlat bize.
4: Burada zebra, goril, fil, zürafa, kanguru, papağan, timsah, panda, çita var. Bir de bir çocuk var. Bir sürü çakıl taşı varmış. Hepsini bu hayvanlara boyamış. Sevdiği şeyleri yapınca canlanıyor. Ve canlandığı resimleri var burada şu anda.
5: Evet, canlanmış halleri var. Bir anlat bakalım. Bizim bir tane, hadi hikayeyi anlat. Kerem diye bir çocuk var, değil mi?
4: Evet.
5: Çakıl taşı boyamayı çok seviyor. Sen hiç çakıl taşı boyadın mı?
4: Hayır.
5: Boyamadın mı?
4: Hayır ama okulda arkadaşlarım boyamıştı ama bana ayırmamışlardı o zaman. Diğer günlerde hep ayırıyorlardı o
5: Hmm,
4: şeyleri.
5: tamam.
4: Bana bir taş bile ayırmadılar.
5: Bir sürü taş var. O zaman biz de
4: O...
5: taş boyarız seninle, olur mu?
4: Hayır ben okulda boyamak istiyorum.
5: Tamam, o zaman çakıl taşlarını okula gidelim. Sonra ne yapmış bu Kerem? Hadi gel Kerem'le, Kerem hakkında konuşalım. Kerem çakıl taşlarıyla papağan, kaplan, goril, maymun daha doğrusu, zürafa,
4: Hayır
5: panda.
4: bu goril.
5: Gorile benziyor mu? Bu kitapta maymun diyor ilerleyen sayfalarda.
4: Hayır o goril.
5: Bence de goril, haklısın.
4: Ama biz o kitaplarda onu goril diyelim. Maymun olduğu çıktığı zamanlarda goril diyelim ona.
5: Tamam, olur. Çok güzel resimler yapmış. Sonra ne olmuş bu? Aman Allah'ım. Çakıl taşı bir düşmüş mü elinden?
4: Evet. Bu çocuğun adı ne?
5: Kerem.
4: İkisinin adı da mı Kerem?
5: Çünkü ikisi aynı çocuk.
4: Aa, saçları aynı olduğu için.
5: Kerem hakkında bu kitap ve onun çakıl taşları. Kerem önce çakıl taşlarını boyuyor, sonra kenara koyuyor.
4: Balığı da koyacak sonra. Bu
5: Ay bak.
4: akvaryuma koydu yanlışlıkla.
5: Düştü.
4: Düştü. Hop.
5: Evet.
4: Balık canlandı.
5: Aman Allah'ım, puf bir ses çıktı. Aniden bir ışık çaktı. Su fokurdamaya başladı ve akvaryum içinde kabarcıklar oluştu, değil mi? Böyle bir sürü kabarcık var. Ay, Kerem böyle geriye doğru gitmiş. Evet, balığın yüzdüğünü görmüş.
4: Bir tane balık daha.
5: Evet, o var olan balık. Taşta canlanmış, yüzmeye başlamış.
4: Taş canlanır mı?
5: Evet, demiş ki o
4: Anne
5: zaman.
4: biz de öyle çakıl taş boyayıp yaparsak sence canlanır mı?
5: Sence canlanır mı? Bilmem. Sence canlanır mı?
4: Canlansın.
5: Canlansın istiyoruz.
4: Evet.
5: Güzel olurdu, değil mi?
4: Evet.
5: Sen çakıl taşına mı?
4: Benim hiç hayvanım yok.
5: Nasıl, hayvanın yok?
4: Yok.
5: Evimizde bir sürü hayvan var.
4: Sadece bir
5: Dostlarımız
4: tane
5: var.
4: var. Sadece bir tane var
5: Ya,
4: ama.
5: evde ne olmasını istiyordun başka?
4: Benim gerçek bir hayvanım olsun istiyorum.
5: Ama çakıl gerçek ve jandark da gerçek. Kedimiz ve köpeğimiz var.
4: Ama benim hayvanlarım değil.
5: Evet,
4: Jandarmı sokakta buldunuz, onu eve götürmek istediniz, götürdünüz. Jandarmı öyle evimize geldi.
5: evet.
4: Ama ben bunu anlamamıştım. Abim anlattı bunu bana.
5: Peki, hep beraber yaşıyoruz, biz bir aileyiz. Peki bir şey soracağım sana, çakıl taşları ile ilgili. Sen çakıl taşı boyasan Kerem gibi, ne boyamak isterdin?
4: Tabii ki de ben canlı bir hayvan boyamak
5: Ne,
4: isterim.
5: ama hangisini işte?
4: Ben evcil kuş boyamak isterim.
5: Evcil kuş boyamak isterdim. Ne? Papağan gibi ya da muhabbet kuşu gibi bir şey mi? Evcil kuş ne demek? Evlerde yaşayan mı? Hı.
4: Bazı kişiler evlerde yaşar ya.
5: Aslında bunu bence insanlar da uydurmuş olabilir
4: Yo
5: belki.
4: uydurmadılar.
5: Peki, tamam. Peki
4: Hep bunu gerçek filmlerde görüyorum.
5: peki.
4: Filmlerde görüyorum.
5: Küçük küçük bir araştırma yapalım. Şimdi
4: Gerçek hayatta da var. O
5: hadi.
4: kuşlar.
5: Sihirli
4: Hem de
5: hayvan.
4: bir sürü evde görüyorum o filmlerde.
5: Tamam, herkesin evinde bir kuş var anladığım kadarıyla. Tamam, bir düşünelim, olur mu?
4: Gerçek hayat.
5: Bir düşünelim, olur mu bu
4: Olur.
5: konuyu? Peki. Sihirli Hayvanlar kitabımıza dönelim. İş Bankası yayınlarından çıktı.
4: Ama bu boyama
5: Evet,
4: kitabı.
5: o boyama kitabı. Şimdi bu kitabı dinleyicilerimiz...
4: Üstünde çiçek resmi var bu kitabın üstünde.
5: Evet.
4: Bu boyama kitabının üstünde.
5: Şimdi dur, bu kitaptan bahsediyoruz. Dinleyicilerimiz çok merak etti. Acaba bu kitabı biz çocuklarımıza alsak mı diyorlar. Çocuklar da dinliyor. Onlar da merak ediyor, bu kitabı okumak isterler mi acaba? Biraz daha detay versene. Sonra Kerem ne yapıyor taş boyalarını?
4: Hepsinin sevdiği şeyleri yapıyor
5: Mesela
4: ve
5: nasıl yani?
4: canlanıyor.
5: Hepsinin sevdiği şeyleri yapmak ne demek?
4: Mesela gorili kaseye atıyor, canlanıyor.
5: Niye kase atıyor? Golik kase mi seviyor?
4: Hayır.
5: Ne seviyor?
4: Muz, muz.
5: Ha, kasede muz var. Tamam.
4: Hayır,
5: Dinleyicilerimiz
4: ama
5: görmüyor ya.
4: niye diğerlerini diyor ki? Niye diğerlerini değiyor?
5: Bence goriller bütün meyveleri yiyebilirler.
4: Hayır, yiyemezler. Onlar sadece muz sever.
5: Niye sen sadece muz mu seviyorsun?
4: Ben goril istiyorum aslında. Goril seviyorum ben.
5: Evimizde bir goril mi olsun?
4: Hayır, evimizde değil.
5: Nerede olsun?
4: O hayvan dışarıda yaşıyor. Yok, benim evcimi gerçek istiyorum olsun. Ben oyuncak istemiyorum. O oyuncak sos köpeğim var ama ben oyuncak sos köpek istemiyorum. Gerçek sosis olmayan bir köpek.
5: Gerçek sosis olmayan bir köpek. Peki tamam. Hadi kitaba dönelim. Bunları konuşalım sonra, olur mu?
4: Anne, sen bana alır mısın anne?
5: Bir düşünelim. Biz hayvan almıyoruz, sahipleniyoruz. Şimdi bir şey söyleyeceğim.
4: Sokakta bulduğumuz gerçekten yalnız olan bir şey. Hayvanımı alıyorum ben.
5: Kesinlikle evet.
4: Ama bana sokak köpeği olur musun? Gerçekten yalnız, ailesini kaybetmiş.
5: Tamam, olur, konuşalım bu konuyu, olur mu? Şimdi peki sonra Kerem'in başka hangi taşları boyamış? Aman Allah'ım, küveti doldurup ne yapıyor Kerem?
4: Timsahın çakıl. Bence bu çakıl taşları oyuncak olsun mu artık?
5: Peki bir şey soracağım
4: Taş
5: sana.
4: olduğunda sıkıcı oluyor.
5: Bir şey soracağım.
4: Ne oldu?
5: Hepsinin dediğin gibi sevdiği ve ilgili olduğu şeyleri birleştiriyor, değil mi? Bütün hayvanları. Ve
4: Sevdiği
5: onlar
4: hayvanları boyuyor ve
5: evet.
4: onun sevdiği şeyleri yapıyor.
5: Hayvanların sevdiği şeyleri yapınca hayvanlar canlanıyor. Papağanı
4: Anne,
5: hava atması
4: bunlar
5: gibi.
4: taş olmasın bence artık. Bence bunlar artık oyuncak olsun ve suya attığı bölümü söyleyemedi. Ben söyleyeceğim.
5: Söyle lütfen.
4: Oyuncak timsah suya atmış, sonra oyuncak timsah canlanmış.
5: Tamam, peki. Sonra bir şey söyleyeceğim. İşte annesi babasıyla yemek yiyor. Buraları böyle geçirdi.
4: Bence
5: Sonra
4: anne durdu.
5: ne oluyor
4: Bence
5: evin içerisinde? Bana onu anlatır
4: mumlar
5: mısın?
4: yan yana olsun ama arasında duvar yokmuş.
5: Evet. Peki bana
4: Ve bu yüzden annesi babası çocuklar onu görebiliyormuş onları. Ve diğer bütün hayvanların sevdiği şeyleri yapmış onlar ve onlar da canlanmış. Bu gümür gümür sesler çıkmış, annesiyle babası yanlarına bir bakmış, hayvanları görmüş. Biz kitabı uyduralım mı? Buradaki kitabı.
5: Aslında anne ile baba duymuyor, değil mi bunların
4: Evet.
5: hiçbirini?
4: Ama ama biz kitabı uydursak olur mu?
5: Neden olmasın, tabii ki olur. Annesinin babasının duyduğu kısım uydurmaydı ama normalde duymuyor, değil mi? Peki bana şunu
4: Sonra bir
5: söyle.
4: bakmışlar ki bir sürü hayvan var.
5: Aman
4: Sonra
5: Allah'ım.
4: bir bakmış bir sürü hayvan var. Hepsi canlanmış.
5: Peki sence bu evde kalabileceğini düşünmüş mü?
4: Hayır.
5: Kalamaz değil mi bu kadar hayvan?
4: Evet ama uydurmak için evet.
5: Eğer uyduracaksak kalabilirler, peki çok güzel.
4: Evet.
5: Sonra ne
4: Dur.
5: oldu? Kerem'in bir tane daha taşı.
4: Zürafanın boynuna mı tutuluyor?
5: Evet, goril zürafanın boynuna tutuluyor. Sonra zaten
4: Bunu taş mı sanmış?
5: olabilir ya, boynu çok uzun olduğu için güzel olmuş. Bu çizimlerden bahsedeceğim çünkü zaten yazarımız aynı zamanda
4: Dur.
5: illüstratör.
4: Bu bir aslında dağ. Bunu suya atmış. Hop. Dağa dönüşmüş.
5: Bir çakıl taşı var elinde, değil mi?
4: Evet. Bunu uzun zamandır saklıyor.
5: Uzun
4: Aslında
5: zamandır saklıyordu, evet.
4: bunu biz uydurmak için taç gibi kullanalım.
5: Evet, onu yapacağız. Peki bu kral tacına benzeyen gerçekten bir tane çakıl taşı var. Herkes uyuyunca bütün hayvanlarla beraber kayıya atlayıp denize açıldılar.
4: Ve sonra onu suya atmış.
5: Evet.
4: Bir taç mağarası çıkmış ortaya. Taca benzeyen bir mağara çıkmış.
5: Mağara mı çıkmış, taca benzeyen bir ada çıkarsa daha iyi olmaz mı sence?
4: Evet, öyle olmuş zaten.
5: Bak aynı taşın büyüğü. Aman Allah'ım, nasıl bir ada bu? Bir anlatsana bize.
4: Onda bir şelale var.
5: Şelale var, evet.
4: Ve onu bir suya attı mı?
5: Ay.
4: Güzel oldu.
5: Yıldız, altın rengi kumları var, ağaçlar var, çok güzel. Sanırım
4: Biz de böyle bir yere gitsek olur mu?
5: çok güzel olur.
4: Gemiyle gidelim bence. Burası çok uzak da olabilir.
5: Gemiyle gidiyor. Adaları ancak gemiyle gidilebilir zaten, değil mi?
4: Evet.
5: Evet. Sonra
4: Biz de bazı adalara gidelim mi? Gemiyle gidelim.
5: olur. Seninle bir ada turu yapalım o zaman. Çok
4: Sadece
5: güzel.
4: ikimiz mi?
5: Bilmem. Çok güzel. Çok güzel adalar var. Hatta bununla ilgili biliyor musun? Apaçık Radyo'da program bile var. Ya.
4: Apaçık Radyo'da program ne demek?
5: Adalar, biz seninle nasıl kitap programı yapıyoruz ya. Ada programı da var adalarla ilgili.
4: Anne benim kitaplarım hala gelmedi Apaçık Radyo'da.
5: Onu soracağız. Didem ablan şu anda muhtemel bizi dinliyor. Taş boyayalım beraber dedi Cemal Canlı. Didem'le taş boyamak ister misin?
4: Evet ama
5: Açık radyoda.
4: o kitaplarım gelmiş mi diye.
5: Tamam.
4: Her gelmediğimde baksın tamam mı anne?
5: Tamam, olur, söyleriz. Peki bir şey söyleyeceğim. Hadi şu kitabı söylesene. Adaya hayvanları yerleştirdi ya. Sonra ne
4: Evet.
5: oluyor bir bana söyle, kumsalda.
4: Dinozora benzeyen bir çakıl taşıkmış.
5: Aman Allah'ım. Sence Kerem çakıl taşını boyar mı dersin?
4: Boyar ve dinozor gibi boyar.
5: Evet.
4: Ve bu kitap burada bitiyor. Devamını biz uyduracağız ve uyduralım şimdi. Şimdi
5: Hadi
4: uyduralım.
5: şimdi uyduralım. Peki.
4: Sonra çakıl
5: Kerem dinozor taşı buldu.
4: ve
5: Sonra ne oldu?
4: boyamış. Sonra da bu ortaya bir dinozor
5: Ama ortaya
4: çıkarmış.
5: dinozor çıkabilmesi için dinozorun sevdiği bir şeyi yapmalıydı. Hani kitapta aslan, ay aslan demişim. Timsah suya koyuyor, papağanı havaya uçuruyor. O zaman canlanıyorlar ya. İşte gorili muzun yanına koyuyor.
4: Ve ben de tırmanmayı seviyorum. Ve bana benzeyen bir çakıl taşı alın. Ve o çakıl taşını yükseğe koyun ve canlansın. Benden bir tane daha çıksın.
5: Senden bir tane daha bu evin içerisinde ister miyiz acaba? Tamam, olur. Onunla evet
4: Arkadaş olurum.
5: arkadaş olup bütün evi tırmanırsınız, değil mi?
4: Evet.
5: Tamam, çok güzel.
4: Birbirimizin yaptığı şeyleri seviyorum.
5: Peki, bir şey soracağım sana.
4: Bence öyle olur mu? Hayatta, gerçek hayatta.
5: Peki.
4: Olur mu, olmaz mı?
5: Peki bir şey söyleyeceğim. Şunu merak ediyorum sana. Kitabı uyduruyorsun ya hani.
4: Evet.
5: Dinozor.
4: Evet.
5: Dinozoru boyamış dedin. Dinozoru nasıl şey yapıyor sence?
4: Bak.
5: Dinozoru nasıl canlandırır sence? Onu merak ediyorum.
4: Dinozoru ot yedirir, canlanır. Çünkü ot yemeyi seven bir dinozor.
5: Çok mantıklı. Et seveni yapmamak mantıklı, değil mi?
4: O et
5: Etobur.
4: seven bir dinozor değil.
5: Evet. Ot sever.
4: Evet. Asıl et seven T-Rex.
5: T-Rex'i yapmayalım ama, değil mi?
4: Evet.
5: Canlanmasın.
4: Evet.
5: Kerem kaçmak zorunda kalabilir.
4: Evet ama o dinozordan asla kaçmaz.
5: Evet. Peki. Senin bir çakıl taşın olsaydı. Ne yap? Aha, çocuk dedin, değil mi?
4: Evet.
5: Senden bir tane daha olsun isterdin.
4: Evet.
5: Tamam.
4: Ben
5: Biz
4: şimdi şu an tırmanıyorum mesela.
5: evet, şu anda Cemal Can merdivenlerden, daha doğrusu ranzasından yukarı tırmandı. Hazır sen oradayken, peki ben de yazar ve illüstratör
4: Sana söyleyeyim sen onları anla.
5: sen bana ne İyi, güzel bir eğlence. Sen aşağı hep senin sesini duyarlarsa dinleyicilerimiz daha mutlu olurlar, ama sen yukarıdayken izninle ben yazarımızın şeyini yapabilir miyim? Söyleyebilir miyim? Birazcık yazarımız ve illüstratörümüz hakkında bilgi verebilir miyim?
4: Sonra benim dediğimi yap, olur mu?
5: Tamam, olur.
4: Önce senin dediğin, sonra benim dediğim. Çünkü senin dediğin daha önemli bir şey.
5: Benim dediğim daha önemli. Teşekkür ederim. Cheri's Amazing hakkında bilgi vereceğim. Yazarımız ve illüstratörümüz. Cheri 2015 yılında Loughborough Üniversite İdisyon bölümünden mezun olmuş. Üniversiteden ayrıldıktan sonra freelance olarak çalışmaya başlamış. Daha çok greetings kart, tebrik kartı sektörünün içinde çeşitli hediye ürünleri tasarladıktan 3 yıl sonra en büyük tutkusu olan hikaye anlatıcılığına geri dönmüş. 2008 yılında The Bright Agency'ye katılmış. Burada çizel olarak gelişme fırsatı bulmuş. Tebrik kartlarını yaparken, bunu sürdürürken de çocuk kitabı resimleme alanına da yönelmiş. Çok çeşitli tarzlarda çalışıyor. Eserleri farklı yaş gruplarına hitap ediyor. Proje ve yeni heyecan verici herhangi bir şeye de meydan okuma, yeni bir challenge olarak görüyor. Cevap vereceğim Cem, o son cümleyi de söyleyeyim. Şeri yalnızca bir illüstratör değil, aynı zamanda yazar olarak geçiyor. Kendi blog sayfasında böyle anlatılıyor. Çok tatlı çizimleri var. Evet, normalde illüstratör olması yanı sıra biz bugün hem yazdığı hem de çizdiği kitabı konuk aldık. Oldukça gerçekten sevimli resim. Renkler çok güzel, ama tabii bu benim yorumum. Cemalcan, sana sorabilir miyim? Kitabın resimlerini nasıl buldun? Renklerini sence ne yaparak, atıyorum sana,
4: Şey diyeceğim.
5: evet.
4: Mesela ben parmak kaldırdığımda hangimiz parmak kaldırırsak o olan konuşabilir.
5: Evet, genelde böyledir. Şimdi ben de yanına geldim. Üst kata çıktım. Ne
4: Yani
5: var? Konuşuyorum. Senin sesini duysun diye dinleyicilerimiz. Biraz bu kitabın...
4: ya bak, hani benim dediğimi yapacaktık sonra. Ama benim dediğimi yapmıyoruz şu anda.
5: Programdan sonra yapabilir miyiz?
4: Hayır.
5: Şimdi mi yapalım?
4: Evet.
5: Ben ineyim mi?
4: Evet.
5: Ben aşağıda durayım, sen yukarıda. Peki bu arada sen kitap hakkında şunu söyler misin? Çizimleri nasıl?
4: Çok sihirli görünüyor.
5: Çok neyli gözüküyor?
4: Sihirli görünüyor.
5: Oo, çok. Aa, sihir yansıtabilmiş mi gerçekten?
4: Evet.
5: Mesela biz bu kitabı okumasaydık, sadece resimlerine baksaydık, bunun sihirle ilgili olduğunu düşünür müydün?
4: Hayır.
5: Sihir
4: Yani görürdüm sihirli olduğunu.
5: oldu. Nasıl görürdün? Bana onu söyler misin?
4: Ama sonra ne sevdik? Ama sonra hayvanları ne sevdik? Ama sonra bazı hayvanların ne sevdiğini bilmiyorum. Böyle, bunu söyleyerek okumasaydık ben hayvanların ne sevdiğini bilemezdim.
5: Metnin de bize yardım oldu dediğin gibi, evet. Yani yine bir şeyler öğrenmişiz bu kitapta, değil mi?
4: Evet. İyi ki kitaplar
5: Ya, iyi ki kitaplar var gerçekten.
4: var.
5: Kitabı da öpüyoruz, peki, çok güzel. Ben de çok severim kitap öpmeyi. Peki sihirli oldu belli oluyor mu? Her bir sihir olduğu zaman pırıldıyor değil mi galiba
4: Evet.
5: çizimleri? Renkleri nasıl
4: Dur.
5: sence? Bak, maymun
4: Timsah
5: olduğu
4: olduğu bölümü.
5: bölümde de ışıltılar var. Timsah olduğu bölümde de var.
4: Oh. Hadi diğer bölümlere de
5: Hadi
4: bakalım.
5: diğer bölümlere de bakalım. Resimlerin renk. Sence bunu merak ediyorum. Neyle yapmıştır?
4: Hani
5: Ne boyasına
4: şey.
5: benziyor?
4: Hani bunu attıklarında
5: Adayı attıklarında mı? Bakalım.
4: ışıl diyor mu ada? Aa, ada da ışıl diyor.
5: Ada da ışıldıyor. Demek ki
4: Hem de
5: her
4: her yeri.
5: Hem de her yeri. Demek ki her sihir olduğunda ışıldatıyor.
4: Niye ışıl diyor?
5: İşte
4: İşte bu yazmıyor.
5: bu yazmıyor. Neden ışıldanıyor? Sihir olduğu için herhalde. Böyle ses çıkıyor ve
6: gizemli bir şekilde dönüşüyor ya. O yüzden.
4: Hayır. Ama sihirbazlar öyle sihir yaptığında ışıltı çıkmıyor.
6: Evet.
4: Bu yüzden bence bu sihir değil. Sen yanlış söyledin bence.
6: Ben mi yanlış söyledim?
4: Evet. Sihirbazlar böyle yapınca böyle bir şey çıkmıyor çünkü.
6: Evet, sihirbazlarınkinden çıkmıyor ama bu Kerem'in taşlarının sihiri. Belki onunkiler çıkıyordur.
4: Hayır, onların sihri değil. Hem de çakıl taşları canlanınca hayvanlar sihir yapabilir mi ki? Yok, yapamaz.
6: Ama zaten hayvanlar sihir yapmıyor ki. Çakıl taşların hayvan olması sihir değil mi sence?
4: Hayır, değil.
6: Karar mı değiştirdik? Kitap öyle söylüyor. Ama biz değiştiriyor muyuz?
4: Evet. Hani uydurmaya karar
6: Kesinlikle
4: vermiştik?
6: uydurmaya karar veriyoruz. Bundan sonra dinozoru yazacağız. Dinozoru boyamış ot yiyeni. Sonra ne karşısına çıkmış? Neyi boyayacak?
4: Bence o şey buradaki otları yesin.
6: Ha, bu dinozoru da mı adaya getireceğiz?
4: Evet, bence kitabın devamı öyle. Yani bizim öyle uydurmamız için kitabı böyle yaptılar.
6: Kesinlikle sana katılıyorum. Sonunu biz devam ettirelim diye böyle yaptılar. Sana %100 katılıyorum.
4: Mesela dinozoru o odada buldular ve onu da suya attılar. Orada bir dinozor çıkmış. Sonra oradaki adadaki otları yemek için böyle yapmışlar kitabı bence.
6: Evet, olabilir, güzel.
4: Bence adayı görüp böyle düşünmemiz için kitabı.
6: Bu kitap
4: Adayı gör.
6: eğlenceli miydi?
4: Evet. Bence ben yanlış bilmişim, bu kitap eğlenceli aslında.
6: Eğlence, uydurmak eğlenceli mi?
4: Evet.
6: Bence de. O zaman şimdi galiba programımızın sonuna geldik.
4: Dur
6: Birlikte.
4: anne. Sadece bu hayvanlar yok. Bu kitabı bir açalım. Diğer hayvanlar nerede ki?
6: Pandayı, kanguruyu söylemedi değil mi? Onlar sonra,
4: Evet.
6: onlar hani yemekteyken diğer.
4: Hayır anne. Bak burada. Diğer hayvanlar yok. Niye yok?
6: Ha, kitabın
4: Açtım.
6: kapağında mı niye yok?
4: Evet, diğer kapağında niye yok?
6: Öyle
4: Ben açtım kapağı.
6: tasarlamışlar. Bir şey söyleyeceğim.
4: Tasarlasın istemiyorum. Bazı kitaplar öyle mi?
6: Bazı kitaplar öyle.
4: İyi. O kitaplardan alalım mı biz?
6: Alırız.
4: İyi.
6: Peki bir şey söyleyeceğim. Programımızın sonuna geldi. Önce teknik masadaki Salih abiye bir teşekkür edelim. Teknik masa.
4: Teşekkür ederim.
6: Teşekkür ederiz Salih, şirkete teşekkür
4: Ben
6: ediyoruz.
4: artık teşekkür ederim diyeceğim. Teşekkür ederiz demeyeceğim.
6: Peki, tamam, olur, anlaştık. Şimdi programın da sonuna geldik.
4: Artık teşekkür ederim diyelim.
6: Tamam, teşekkür ederim diyelim. Bir de programın sonuna geldik. Hani hoşça kalın diyelim. Biz bugün hangi kitabı okuduk? İş Bankası yayınlarından.
4: Sihirli hayvanlar.
6: Sihirli hayvanlar.
4: Ya da sihirli çakıl taşı da olabilir.
6: Sihirli çakıl taşı da olabilirdi. Kesinlikle katılıyorum sana. Yazarımız.
4: Uydurmak için bence biz öyle diyelim.
6: Bence de biz öyle diyelim.
4: Kitabı hep öyle uyduralım.
6: Tamam. Biz sihirli çakıl taşlarını okuduk diyelim.
4: Evet.
6: Ama siz bu kitabı almak isterseniz kitapçıya gittiğiniz zaman sihirli hayvanlar deyin.
4: Ya da sihirli çakıl taşı diyebilirsiniz. İstediğinizi değil. Uydurabilirsiniz.
6: Evet. Peki, yazarımız Çeri, hatırlıyor musun?
4: Değil mi?
6: Amazing.
4: Amazing.
6: Evet. Hem illüstratörümüz yani çizerimiz hem de yazarımız.
4: Evet.
6: Tamam. Haftaya yeni bir kitapla
4: Hem de bir
6: buluşalım mı?
4: sürü resim çizmeyi seviyor.
6: Çok seviyor. Ve blog sayfası da var. Çok güzel, gerçekten inceleyebiliriz.
4: Olur.
6: Tamam. O zaman bir sonraki hafta başka bir
4: Bakalım
6: kitapla,
4: bende ne var.
6: haftaya başka bir kitapla buluşalım mı?
4: Olur.
6: Hoşça kalın diyelim mi şimdi dinleyicilerimize?
4: Hoşça kalın.
6: Hoşça kalın.
4: Dur. Bir arkadaşım da şey var. Benim o Beşiktaş Kabataş'taki arkadaşım da plastik ama plastik altından bir tane buna benzer bir kolye.
6: Hoşça kalın diyelim.
4: Hoşça kalın. Yani
6: Hoş
4: görüşürüz.
6: görüşürüz. Hoşça kalın.
7: Bir varmış,
3: hiç yokmuş. Çocuklara, büyüklere hikayeler, masallar ve müzikler.
2: Hazırlayan ve sunanlar Cem Sağlam ve Tuğba Zehra Sağlam.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Ayşe Kaynar ve Berna Kaynar'a teşekkür ederiz.
0: Apaçık Radyo.

0: Reklamlar.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.
6: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
7: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Selim Şengör'e teşekkür ederiz.
8: Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.

Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitki aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben, Benan Kapucu. botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı sosyal medya hesaplarımdan bana her zaman ulaşabilir. Yorumlarınızı ve anlattığım konuya dair katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Geçmiş kayıtlara Spotify'dan ve tüm diğer podcast kanallarından ulaşabiliyorsunuz. Buradan tekrar hatırlatmak isterim. Sevgili dinleyiciler, bugün İngiliz romancı Jane Austen'ın bahçelerini, bahçecilik sevgisinin edebiyatında nasıl yer bulduğunu konuşacağız. Romanlarında ve mektuplarında bitki yetiştirmenin ona verdiği mutluluğa dair birçok göndermesi var yazarın. Bahçelerin onun olay örgülerinde, karakterlerinde de önemli bir yeri var. Emma ya da Mansfield Park romanlarında birçok evlilik teklifi örneğin açık havada. Aşıkların mahremiyet bulabileceği o çakıllı yollar ve çiçek tarlaları arasında gerçekleşir. Kimi karakterler bahçe düzenlemeleri planlar ve kahramanların hepsi de düşünmek için bir bahçeye gitmekten hoşlanır. Mansfield Park'ın baş kahramanı Fanny Price'ın güzel bir günde gölgede oturup yeşilliğe bakmak en mükemmel dinlenme şeklidir dediği gibi. Northanger Manastırı'nda kırsal bir papaz evinde 9 kardeşle birlikte büyüyen 17 yaşındaki Catherine Morland sümbüllere aşık olur. Sense and Sensibility yani akıl ve tutku romanında Marion Dashwood sonbahar bahçesindeki dökülen yapraklara tutku duyar. Persuasion ikna kitabında Anne Elliot ise doğanın güzelliklerinin tadını çıkarırken her zaman şiir düşünmeye devam eder. Jane Austen de aslında bu karakterleri gibi yaşıyordu. Yani kırsalda doğayla iç içe bir hayatı olmuş hep. Yaşadığı yerde Hampshire'ın güzel yollarında yürüyüş yapmaktan zevk alıyor. Papaz evinin etrafında yetişen çiçeklerdeki mevsim değişikliklerini gözlemliyordu. 31 Mayıs 1811'de kız kardeşi Cassandra yazdı bir mektubunda. Bahçede yaptığımız yürüyüşün ne kadar güzel olduğunu hayal bile edemezsin. İnsan doğasında bu hayal etmek yok. Sıra sıra kayın ağaçları gerçekten çok güzel görünüyor. Bahçedeki körpe çalaçiti de öyle. Bugün ağaçlardan birinde bir kayısı bulunduğunu duydum diye anlatıyordu. Jane 1775 yılında Hampshire'daki o küçük Steventon köyünde doğmuş. Babası oradaki kilisenin papazıydı. Ancak kilisenin arazilerini de işliyordu ve eşi Bayan Austen da 8 çocuklu ailesi için sebze yetiştiriyordu. İşte çilek, kuş üzümü, bektaş üzümü, daha birçok meyve de vardır bahçelerinde. Austen ailesi maddi durumlarına göre farklı evlerde yaşamış. Hampshire'dan sonra Bath kentine taşınmışlar. Jane kırsalı özlüyor ama yine de şehrin duman ve tozundan uzakta uzun yürüyüşler yapabiliyor veya Sydney bahçelerinde gezintiye çıkabiliyordu. Sydney bahçeleri 1790'ların sonlarında halka açık kahvaltıların, işte günlük gezintilerin, çiçek sergilerinin yapıldığı bir eğlence bahçesi olarak tasarlanmış. Yani hala gezilebiliyor bugün. Zira Jane Austen merakları bugün o Georgian döneminin bahçelerinde, sokaklarında, çay salonlarında onun izini sürmek için Bath'a akın etmeye devam ediyor hala. Babaları öldükten sonra Jane annesi ve kız kardeşiyle Bath'tan sonra Southampton'a taşınırlar ama burada pek mutlu değildir. Yazıların hiçbirini yayınlayamamıştır henüz. Üç kadın olarak hayatlarını sürdürebilecekleri yeterli paraları da yoktu. Ancak orada yaşadığı 2 yıl boyunca çok güzel bir bahçesi olacaktır. Teselli de onda bulur. Bahçenin dikimini denetleyen Jane ve annesi başardıklarıyla gurur duyuyorlardı. 8 ve 21 Şubat 1807 tarihlerinde kız kardeşi Cassandra'ya şöyle yazacaktı. Bahçemizi düzenleyen kişi son derece iyi karakterli, eli yüzü düzgün ve beklediğimizden çok daha azını istiyor. Çakıllı yürüyüş yolunun kenarındaki çalıların sadece yabani gül ve gül olduğunu, güllerin de vasat bir tür olduğunu söylüyor. Bu yüzden daha iyi türden birkaç tane almayı düşünüyoruz ve benim özel isteğim üzerine bize birkaç leylak da temin ediyor. Ayrıca bir sarı salkım ağacından da bahsediyoruz. Teras duvarın altındaki sınır kuş üzümü ve bektaş üzümü çalıları için temizleniyor. Ahududu için de çok uygun bir yer bulundu. Evimizin birçok kişi tarafından kıskanıldığını ve bahçenin kasabanın en iyisi olduğunu söylediklerini duyuyoruz diyor. 1809'da Jane Austen annesi ve kız kardeşle birlikte kardeşi Edward'ın aldığı Hampshire'daki Chawton'a taşınırlar bu kez. Son evi için de çok uygun bir yer bulundu. Evimizin birçok kişi tarafından kıskanıldığını ve bahçenin kasabanın en iyisi olduğunu söylediklerini duyuyoruz diyor. 1809'da Jane Austen annesi ve kız kardeşle birlikte kardeşi Edward'ın aldığı Hampshire'daki Chawton'a taşınırlar bu kez. Son evi olacaktır bu krevi.

Sensibility yani akıl ve tutku, Bayağı Lady takma adıyla yayınlanmış. 1813'te Pride and Prejudice, Gurur ve Önyargı, 1814'te de Mansfield Park ve yine 1815'te de Emma ve ardından 1818 yılında ölümünden sonra da Northanger Abbey ve Persuasion, ikna romanları yayınlanır. Yazmakla meşgul olmasına rağmen Jane Austen bahçesinin de tadını çıkarmayı ihmal etmez. Düşüncelerini gözden geçirmek istediğinde yürüyebileceği bir çalılık alanı vardı. Bahçe duvarlarına yaslanmış ağaçlardan meyve toplayabiliyordu. Kümes hayvanları ve arılara ayrılan yerlerde açan birçok güzel çiçeğe hayran kalıyordu. Şöyle anlatır. Çam ağacın dibindeki genç çakayımız, körpe çakayımız yeni açtı ve çok güzel görünüyor. Ve çalılık sınırının tamamı hali hazırda çiçek açmış olan haseki küpelerin ek olarak yakında karanfiller ve Hüsnü Yusuflarla çok neşeli görünecek. Bugün yine Charlton Cottage'ı ziyaret eden turistler mevsimde giderlerse onun anısına orada büyüyen bu çiçeklerle karşılaşabiliyorlar. İşte peygamber çiçekleri, gelincikler, kadife çiçekleri, güller, papatyalar, hatmi çiçekleri ve diğer birçok eski çiçek türü, geleneksel burada yaşayan çiçek türü aynı alanı paylaşıyorlar. Austen mektuplarında ve romanlarında sık sık bahçesinde kendisi için özel anlam olan bu bitkilerden bahsediyor. Favorisi olan filbahar mesela, hem kokusuyla hem de en sevdiği şair William Cowper ile olan bağlantısı nedeniyle ünlü. Cowper şiirlerinde doğanın güzelliklerini, mevsimlerin mucizesine dikkat çeken bir şair. The Winter Walk at Noon, yani öğle vakti kış yürüyüşü şiirinde geçen fil dişi saflığında filbahar dizelerinde sahibi. Constance Hill, 1901 tarihli Jane Austen, The Homes and Her Friends, yani Jane Austen Evleri ve Arkadaşları adlı eserinde onun bahçesiyle ilgili şöyle bir betimleme de yapıyor. Evin arkasında büyük bir bahçe vardı ve burada anlatıldığına göre çit, çakılı yol, meyve bahçesi ve biçilmek için uzun otlardan oluşan hoş, düzensiz bir karışım vardı. İki veya üç küçük alanın bir araya getirilmesiyle oluşmuştu diye anlatıyor. Austen'ın yakın arkadaşı Anne Bridges Lefroy da şöyle yazıyor. Bahçeyi çok iyi hatırlıyorum. Çok yüksek ve kalın bir çit onu Winchester yoldan ayırıyordu ve etrafında hoş bir çalılık yol vardı. Bayan Austen, yani annesini kastediyor. Bayan Austen, Cassandra ve Jane'in şüphesiz birçok yaz öğleden sonrasını geçirdiği bir iki kaba bankta bulunuyordu. Jane Austen romanlarını okuyanlar zamanının peyzaj mimarisi hakkında ne kadar kapsamlı bir bilgiye sahip olduğunu da anlayabilir. Onun döneminde daha önce İngiliz manzara bahçelerini anlatırken bahsettiğim Humphrey Repton tasarımı bahçelerle başlatır. 18. yüzyılın idealleriyle yeni yüzyılın getirdiği yenilikleri birleştiren Repton, romantizm akımında etkisiyle taraçalar, korkuluklar, çiçek dikili bahçeler yapıyordu. Resmi bahçe yapımının aşırılıklarına ve gereksizliklerine bir tepki olarak ortaya çıkan bu gayri resmi naturalist bahçecilik tarzının altında yatan fikir, bir ülkenin manzarasını iyileştirmek ve doğal güzelliklerini avantajlı bir şekilde sergilemektir. Evet sevgili dinleyiciler, bir müzik arası verelim şimdi. 1999 yılında yapılmış Mansfield Park filminden bir soundtrack dinleyelim. James Shearman'ın bestesi I Missed You. Birkaç dakika sonra tekrar beraber olacağız.

0: Merhabalar tekrar. Botanitopya programında Jane Austen'ın hem gerçek hem kurgusal bahçelerinde geziniyoruz. Onun döneminde Humphrey Repton tasarımı bahçelerin revaçta olduğunu söyledim. Tabii bu naturalist bahçecilik tarzı biçimsel ve biçimsel olmayan bahçelerin savunucuları arasında ateşli tartışmalara yol açmış ve bu tartışma 19. yüzyıl boyunca sürmüştü. Biraz önce filminin soundtrackini dinlediğimiz Mansfield Park romanında da Repton'un çalışmalarına atıfta bulunuyor Jane Austen. Bahçe bakımındaki moda akımlarına da değiniyor. İkna romanında Sir Walter Elliot'ın yaptığı gibi İskoç bir bahçıvan tutmak çok modadır o zaman örneğin. Süs tapınakları, grottolar ve vahşi alanlar gibi bahçe yapılarını ele alıyor ve büyük bir mülkün tasarımının sahibinin karakterini nasıl yansıttığını tekrar tekrar ortaya koyuyordu. Gurur ve Önyargı'da Elizabeth Bennet, Pemberley Woods malikasını gördüğünde Bay Darcy'ye bambaşka bir gözle bakacaktır. Pemberley Woods'un betimlemesinde Repton'un tasarladığı bir bahçede dolaşır gibiyiz. Adeta hikaye hatırlıyorsunuzdur. Elizabeth Bennet Darcy'yi reddetmiştir ve ancak Londra'daki amcası ve teyzesiyle Derbyshire'a bir geziye çıktığında bir yandan Darcy'nin yokluğunu düşünürken onun malikanesi ziyaret etmekten de kendini alamaz. Şöyle anlatıyor Jane Austen. Park çok büyüktü ve çok çeşitli ağaç türleri içeriyordu. Parka en alçak noktalarından birinden girdiler ve geniş bir alana yayılan güzel bir ormanın içinde bir süre araba sürdüler. Elizabeth her göz alıcı noktaya ve perspektife baktı ve hayran kaldı. Yavaş yavaş yarım mil kadar yükseldiler ve sonra ormanın bittiği göz alıcı bir tepenin zirvesine ulaştılar. Yolun aniden kıvrılarak girdiği vadinin karşı tarafına yer alan Pemberley evi hemen dikkatlerini çekti. Büyük, gösterişli bir taş binaydı. Arkasında ağaçlı tepeler olan arazide yükseliyordu ve ön kısmında doğallığı korunan bir akarsu yapay görünmeden daha da büyütülmüştü. Kıyıları ne biçimciydi ne de sahte bir şekilde süslenmişti. Elizabeth büyülenmişti. Doğal güzelliğin zevkle dengelendiği böyle bir yer daha önce hiç görmemiştim. Artık su kenarındaki güzel bir yola girmişlerdi ve attıkları her adım yaklaştıkları ormanın daha görkemli bir yamacını veya daha güzel bir bölümünü gözler önüne seriyordu. Ormana girdiler ve bir süreliğine nehre veda ederek daha yüksek yerlere çıktılar. Ağaçların arasındaki açıklıkların gözün takip edebildiği noktalardan vadinin, karşıdaki tepelerin birçoğunu kaplayan sıra sıra yüksek ağaçların ve zaman zaman da derenin büyüleyici manzarası görülebiliyordu. Ya bunun gibi birçok pasaj Repton'un zamandaki bir İngiliz parkının bahçesinin mükemmel bir resmini çiziyor. Bahçenin büyüklüğünü, doğal güzelliklerini ve peyzaj mimarını bu doğal etkileri desteklemek için nasıl bir yol izlediğini gösteriyor bize. Sensibility, akıl ve tutku romanında Brandon'ın malikanesine bir göz atıyoruz. Bayan Jennings'in gözünden canlı ve duygusal bir şekilde şöyle anlatılıyor. Delaford güzel bir yer size söyleyebilirim. Gerçekten güzel. Eski tarz bir mekanın konforu ve olanaklarıyla dolu. En iyi malzemelerle kaplı harika bahçe duvarlarıyla çevrili. Oldukça gözlerden uzak. Kırsalda meyve ağaçları var ve bir köşede ne güzel bir dut ağacı. Aman tanrım, bir keresinde Charlotte ile oraya gittiğimizde nasıl mahvolduk. Sonra bir güvercinlik, birkaç güzel gölet ve çok güzel bir kanal var. Kısacası insanın isteyebileceği her şey var. Üstelik kiliseye yakın ve ana yola sadece çeyrek mil uzaklıkta. Bu yüzden asla sıkıcı değil. Çünkü evin arkasındaki eski bir porsuk ağacı çardağında oturursanız geçen tüm arabaları görebilirsiniz. Ah ne güzel bir yer burası diyor. Emma da Jennings'in kızı Charlotte'un evi olan Cleveland'tı. Yine onun böyle gayri resmi atmosferini şöyle anlatıyor. Cleveland, eğimli bir çimlik üzerinde yer alan geniş, modern yapılı bir evdi. Parkı yoktu ancak dinlenme alanları oldukça genişti ve aynı önem derecesindeki diğer her yer gibi açık çalılıkları ve daha sık orman yürüyüş yolları vardı. Bir ağaçlık alanın etrafından dolanan düzgün, çakılı bir yol ön tarafa çıkıyordu. Çimenlik alan ağaçlarla bezenmişti. Evin kendisi, köknar, dağ külleri ve akasya ağaçlarının ve bunların oluşturduğu kalın perdenin koruması altındaydı. Aralarına lombardiya kabakları serpiştirilmişti. Marian henüz yeni yeni güzelleşmeye başlayan kıvrını çalıkların arasından sessizce uzaklaşarak uzaktaki bir tepeye ulaştı. Gözü Yunan tapınağından güneydoğuya uzanan geniş bir arazi üzerinde dolaştıktan sonra ufukta beliren en uzak tepe sırasına odaklandı. Bu açıklama şüphesiz bize o döneme ait küçük bir malikanenin tüm özelliklerini aktarıyor. Emma romanında Jane Austen bir adım daha ileri giderek peyzaj mimarisine olan entelektüel ilgisini ima eden satırlar da ekliyor. Dunwall Manastırı'nı analiz ediyor örneğin adeta. Şöyle yazıyor. Emma'nın manastıra gitmesinin üzerinden o kadar uzun zaman geçmişti ki etrafına bakmaktan memnundu. Bir evin ve arazinin daha ayrıntılı gözlemleriyle daha doğru bir anlayışla hafızasını tazelemek ve düzeltmek için can atıyordu. Binanın saygın büyüklüğüne ve tarzına, karakteristik alçak ve korunaklı konumuna, manastırın eski zamanlardaki manzara ihmali nedeniyle neredeyse hiç göremediği bir dereyle sunulan çayırlara kadar uzanan geniş bahçelerine ve ne moda ne de savurganlık tarafından kökünden sökülmemiş sıralar ve yollar halindeki bol miktardaki ağaçlık alana baktı, diyor, anlatıyor. Mansfield Park'ta hatır sayılır bir servete ve mülke sahip, çeşitli kariyer geçmiş olan ve lekesiz yani dürüst genç bir adam olan Bay Crawford'u yaratmıştı. Peyzaj mimarlığı konusunda yaşlılarından ileride bir bilgiye sahip olan Jane Austen bu İngiliz beyefendisine onun adına konuşmasına izin veriyor romanında. Bay Crawford, Thornton Lacey malikanesiyle ilgili planlarını şöyle anlatıyor. Çiftlik avlusu tamamen temizlenmeli ve demirci dükkanını kapatacak şekilde ağaç dikilmeli. Ev kuzey yerine doğuya bakacak şekilde çevrilmeli. Yani giriş ve ana odalar manzaranın gerçekten çok güzel olduğu tarafta olmalı. Eminim ki bu yapılabilir. Ve şu anda bahçe olan yerden giriş yolunuz olmalı. Evin arka tarafında yeni bir bahçe yapmalısınız. Bu da ona dünyanın en güzel manzarasını verecek. Güney doğuya doğru eğimli olacak. Arazi bunun için çok son derece uygun görünüyor. Etrafıma bakmak için kilise ile ev arasındaki yolda 50 metre ilerledim ve her şeyin nasıl olabileceğini gördüm. Bundan daha kolay bir şey olamaz. Bahçe olacak yerin ötesindeki çayırlar öyle kalmalı. Elbette tüm bunlar bir araya getirilmeli. Çok güzel çayırlar bunlar. İncecik ağaçlarda serpiştirilmiş. Sanırım bunlar kiliseye ait. Değilse satın almalısınız. Sonra dereyle ilgili bir şeyler yapılmalı. Ama ne olduğunu tam olarak karar veremedim. 2-3 fikrim var, diyor. Yani evet, buna benzer Jane Austen'ın peyzaj mimarlığı konusunda ne kadar bilgili olduğunu gösteren çokça betimleme var romanlarda. Ben İngilizce kaynaklardan çevirdim. Yani hatalarım olabilir ama siz daha iyi çevirilerden bu gözle bakabilirsiniz. Tekrar okuyabilirsiniz bu romanları. Jane Austen'ın bahçe merakıyla ilgili güzel bir kitap da var İngilizce. Ondan bahsedeyim unutmadan. Kim Wilson'ın yazdığı In the Garden with Jane Austen, yani Jane Austen ile Bahçede kitabı, İngiliz romancının tanıdığı ve ziyaret ettiği türden bahçeleri ele alıyor. Büyük malikanelerin bahçeleri, kır bahçeleri, şehir bahçeleri ve halka açık bahçeler ve parklar gibi. Jane Austen'ın sahip olduğu veya tanıdığı bazı bahçeler bugün hala bir şekilde varlığını sürdürüyor, dediğim gibi. Yani dikkat çekeni de Charlton kentindeki Jane Austen evi müzesinde restore edilmiş olan bahçesi. Kitap ayrıca romanların film uyarlamalarında yer alan bahçeler için gezi bilgileri de içeriyor. Muhteşem fotoğraflar, sosyal tarih, romanlardan alıntılar, hayatına dair bilgiler ve döneme ait çizimlerle George'un ve Regency bahçelerinde gezinebiliriz kitaba baktığımızda. Onun adını taşıyan iki güzel gül de var. Birinin adı Rosa, Pride of Jane. Hollanda Jane Austen Derneği tarafından onun onuruna yaratılan açık pembe bir gül. Diğeri de Pride and Prejudice, açık şeftali renginde bir Harkness Floribunda gülü, yine onun adına taşıyor. Ayrıca gömüldüğü yerin adını taşıyan ve bugün Charlton'daki eski evinde yetişen Winchester Cathedral adlı beyaz bir İngiliz gülü de var. Evet sevgili dinleyiciler, Botanik Topik keşif yolcumuz bu hafta da buraya kadar Jane Austen'ın bahçe sevgisini ve bunun romanlarına nasıl yansıdığını konuştuk. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Tekrar buluşmak üzere. Sevgiyle ve doğayla kalın.
1: Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.

0: Reklamlar.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Reklamlar bitti.

0: Apaçık Radyo.
1: Să mă înșoară mărgeină, să-mi spun

0: Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Lüsan Şaşkal ve Ohannes Şaşkal'a teşekkür ederiz.
2: Yes, what good is sitting alone in the room? Come hear the music play.
3: Mekanlar ve çağlar içinde ses.
2: Life is a cabaret.
3: Hazırlayan ve sunan İştar Gözaydın. Come.

0: Günaydın. Geçtiğimiz hafta Mozart'ın operası Idomeneo'ya dinlemeye başlamıştık. Yeni bir opera bu, Münih Operası tarafından ısmarlanmış olan. Konu olarak Girit Kralı Idomeneus'un öyküsü seçilmiş. Yapıtın ilk perdesinden bazı bölümleri bestelemiş olarak Mozart, 5 Kasım 1780'de Salzburg'dan ayrılıyor. Posta arabası kentten uzaklaşırken çalışma ortamını hiç sevmediği bu kentten bir süreliğine de olsa ayrılıyor olmanın belli ki sevincini yaşıyor. Ancak o zaman hiç tahmin edemediği şey doğduğu bu kenti yaşamı boyunca ancak 3 yıl sonra 3 aylığına bir kez daha görebileceği ve bu ayrılışın aslında tam bir kopuş anlamına geleceği. Her şeye rağmen yeni bir opera siparişi alarak Münih'e doğru yola çıkması Mozart'ın moralini çok düzeltmiş ve o anda aklında yalnızca yeni operasıyla onu bekleyen eski dostları var. Münih'e gelir gelmesi işe koyuluyor. Eserde rol alacak sanatçıların büyük bölümünü tanıyor. Dönemin en tanınmış şarkıcıları. Idomeneo'yu Mozart'ın Mannheim'dan tanıdığı ve sanatına çok değer verdiği tenor Anton Raff seslendirecek. Ancak 1714 doğumlu sanatçı, yani o tarihte 66 yaşında, sesi eski parlaklığını kaybetmiş, oyunculuk yönünden zayıf. Mozart babasına yazdığı mektuplarda onu sahnedeki durağan oyunculuğunu bir heykele benzetiyor. Kadın karakterler, tanıdığı karakterler ve çalışmalar sırasında çok hoşnut kalıyor onlardan. Ancak Idamantes rolünü canlandıracak olan Castrato Vincenzo del Prato, kelimenin tam anlamıyla bir felaket ve Münih'te bir sezon için çalışan bu sanatçı Mozart'ı çok uğraştırıyor ve sonuç besteciyi hiçbir zaman tam anlamıyla hoşnut etmiyor. Eserin ikinci perdesini dinlemeye başlıyoruz. Evet, I'm Bostrich en sevdiğim seslerden bir tanesi. Dediğim gibi aslında Schubert yorumcusu ama burada da harikulade. Edinburgh Festival Korosu, İskoç Oda Orkestrası seslendiriyor. Sir Charles Mackerras yönetiminde.
1: Tanta imprese al par qual fin matesi il fier Nettuno e so che ad anni tuoi a Deo unito e Giove il suo regno sconvolse sì

Mozart bu operasında metin ve müzik birlikteliğine büyük bir önem veriyor. Onun için de libretto üzerinde sık sık düzeltmelere gidiyor. Ayrıca solistlerden gelen istekler ya da onların yeteneklerine el vermediği durumlarda da metinde değişiklik gerekiyor. Hatta şöyle yazmış babasına, iki sahnenin kısaltılması için ben öneride bulunmadım ama onayladım. Neden böyle bir görüşe vardığını sorarsanız, Raff ile Del Prato resitatifi ruhsuz cansız tek düze bir biçimde söyleyip geçiyorlar. Ayrıca bu ikisi sahnelerin şimdiye kadar gördüğü en yeteneksiz aktörler. Şimdi bu operanın üçüncü perdesinin ilk dört şarkısını dinleyeceğiz. Yine I'm Bostridge, Edinburgh Festival Korosu, İskoç Oda Orkestrası, Sir Charles Mackerras yönetiminde.

0: what good is sitting alone in the room? Come hear the music play.
1: Mekanlar ve çağlar içinde ses.
0: Life is a cabaret.
1: Hazırlayan ve sunan İştar Gözaydın. Come.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Perşembe akşamları 21'de Apaçık Radyo'da.
1: Reklamlar. Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.
8: From Jamaica to Turkey, from Mikey J to Istanbul. This one, exclusive, played only by Ras Memo. Yeah. High time. Ras Memo, number one reggae DJ in this city.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo
2: Agora.
3: Sanatın ve ifadenin arkeolojisi. Hazırlayan ve sunan Ece Zeren Aydınoğlu.

Merhaba, Agora'ya hoş geldiniz. Ben Ece. Bugün burada sanatın ifadesini konuşmak için toplandık. İletişim ve sanat çalışmaları çerçevesinde sanatın bir araç olarak kullanılmasını ele alacağız. Sanatın her dalı başka bir ifade sunarken biz onu olabildiğince anlamaya ve anlamlandırmaya çalışacağız. Geçtiğimiz programda konuğumuz oyuncu yönetmen Uğur Uzuner'di. Onunla birlikte tiyatro ve tiyatro anlatısının etkilerinden bahsetmiştik. Bugün sanatı neden sadece sanat olarak görmüyoruz konusu temelinde sanat ve propagandaya değineceğiz. Sanatı düşündüğümüzde aklımıza estetik, güzellik, insanın kendini özgürce ifade etmesi ya da müzede huzurla tabloları izlemek gibi şeyler geliyor. Fakat tarih boyunca sanat sadece böyle bizim ruhumuzu doyuran masum bir uğraş olmadı ne yazık ki. Hatta çoğu zaman kitleleri yönlendirmek, onlara belirli bir düşünceyi açıklamak, aşılamak ve siyasi iktidarın gücünü pekiştirmek için kullanıldı. Yani bir ikna, manipülasyon silahı oldu da diyebiliriz. Propaganda kelimesine baktığımızda ya köken olarak Latince'de yayılacak şeyler anlamına geliyor. Aslında çok da kötü niyetli bir şey barındırmıyor. Böyle kötü bir niyet barındırmıyor yani. Fakat 20. yüzyılla birlikte dünya savaşlarında propaganda devletlerin, örgütlerin veya güçlü yapıların davranışlarını kendi çıkarlarına uydurma amacıyla bu doğrultuda geliştirdiği sistematik bir yaklaşım olarak karşımıza çıkıyor. Bu anlamda da araştırmacıların aslında çok güzel bir formülü var. Propaganda eşittir güç artı performans diyoruz. Yani iktidar ne kadar güçlü olursa olsun bu gücü insanlara hissettirmek, onlarda hayranlık ya da korku uyandırmak gibi bir amaçla bir gösteri hazırlıyor gibi. Yani sanata ihtiyaç duyuyor. Özellikle 20. yüzyıl itibariyle siyasi afişler yani her şey bu gücü estetik bir şekilde bize sunma amacıyla yapıldı bu anlamda. Ya peki o zaman nasıl ve neden bu kadar etkili sorusu karşımıza çıkıyor ve bu da çok önemli bir soru aslında. Çünkü dümdüz söylenen bir siyasi slogana inanmadığımız anlar oluyor. Fakat bir filmde izlediğimizde etkilenebiliyoruz ya da öfkelenebiliyoruz. Bu biraz da işte beynimizin çalışma şekliyle de ilgili. Tabii kültürel kodlar, dirençlerimiz, bakış açımız bunların hepsiyle doğrudan ilgili. Bugün zamanımız yetebildiğince bunlardan konuşacağız ve Agora'nın tüm program süreci boyunca biraz bunu incelemeye çalışacağız aslında. Nörolojik süreçlere baktığımızda sanatın gücünü anlamak için aslında beynimizin güzelliği nasıl algıladığına biraz değinmemiz gerekiyor. İnsan beyni bilgiyi işlerken bir tür süzgeç sistemi kullanıyor. Yani gözümüz bir afiş ya da tablo ya da film gördüğünde beynimiz daha biz neye baktığımızı anlamadan ya mantıksal olarak çözmeden önce neyin güzel olup olmadığına neredeyse saliseler içinde karar veriyor. Yani amigdala beynin mantıklı düşünen ve sorgulayan ön kısmından çok daha hızlı çalışıyor. Mesela etkileyici, görkemli ya da korkutucu bir sanat eserini gördüğümüzde amigdala hemen devreye giriyor ve duygusal olarak ele geçiriyor bizi diyebilirim yani. Bu anlamda mantıklı düşünme gücünün hemen üstüne çıkıyor ve aslında duygu üstündeki mantığın duygu üstündeki gücünden çok daha etkili bir hale geliyor. Yani kararlarımızı duygularımızla veriyoruz. Sonra mantığımız devreye giriyor ve işte bu kararları kendimize açıklamaya çalışıyoruz gibi tuhaf da bir işletim sistemi var yani. Aslında beyin estetik olarak güzel, simetrik, görkemli bir şey gördüğünde mesela buna kahramanca çizilmiş bir asker örneği verebiliriz. Ya da kusursuz bir lider portresi, işte bayrak, dalgalanan bayrak. Bunları gördüğümüzde beyin çikolata yemişiz gibi ödül mekanizmasını çalıştırıyor hemen. Yani has kimyasalları salgılıyor. Haliyle propaganda sanatı da böyle bu açığı kullanıyor. Ya bize son derece estetik müziklerle desteklenmiş güzel ve kahramanca görseller sunduğunda propaganda beynimiz bu güzellik karşısında haz duymaya başlıyor ve böyle bir bakıma savunma kalkanlarını indiriyor.
mantıklı düşünmeyi sorgulamaya karşı bir mekanizma devreye giriyormuş gibi bir duruma giriyor yani. Bu sayede asla kabul etmeyeceğimiz bir savaşa katılmaya ikna olabiliyoruz aslında ya da itaat edebiliyoruz bir şekilde. Tabii ki bu sadece nörolojik süreçleri çok kısa ve temelde anlattığım bir durum. Bunun kültürel, sosyolojik, psikolojik, ekonomik, çevresel bir sürü başka katmanı var. Bunları da değerlendirmemiz gerekiyor. Onları da yavaş yavaş işleyeceğiz. Nörolojik olarak savunmasız kalan beyin artık propaganda sanatının kullanıldığı psikolojik hilelerle böyle yavaş yavaş yeniden programlanıyor gibi düşünebiliriz. Bu noktada da birkaç temel psikolojik kural devreye giriyor. Bunlardan bir tanesi aşinalık ilkesi de deniyor. Salt maruz kalma etkisi. Ya insan psikolojisi sürekli gördüğü ve aşina olduğu şeyleri aslında güvenli ve doğru kabul ediyor ya bir şekilde. Yani buna eğilimli. Mesela bir şarkıyı ilk dinlediğinizde sevmezsiniz, sevmeyebilirsiniz ama radyoda o böyle her gün çaldığında bir süre sonra mırıldanmaya başlayabiliyorsunuz. Propaganda da biraz böyle çalışıyor. Yani sokaklardaki o dev afişler, televizyon reklamları, meydanlardaki heykeller, semboller bunları gördükçe aynı renkleri, aynı liderlerin yüzlerini gördükçe uzun ve uyutucu bir tekrarın içine girmiş gibi hissediyoruz ve o fikir bizim için normal, hatta bir süre sonra güvenilir hale gelebiliyor. Bir de zihni hazırlama süreci var. Ya bu bir nevi tohum ekme işlemi gibi düşünebiliriz bununla ilgili. Mesela arka arkaya bize tehlike, tehdit, savaş içeren görseller gösterildiğinde beynimiz böyle bilinçaltında bir korku durumuna geçiyor. Ve hemen ardından bizi kurtaracak güçlü bir lidere ihtiyacımız olduğu söylendiğinde de bu fikre normalden daha fazla açık oluyoruz. Yani işte propaganda filmleri de bizi aslında asıl mesajı hazırlamak için önce duygusal bir iklim yaratıyor. Ardından da bize o kurtarıcıyı veriyor. Yani hedef kitle zihinsel olarak hazırlanıyor ve istenen mesaj onlara çok güzel bir tepside sunulmuş oluyor. Kafamızda birbirine zıt iki fikir olduğunda rahatsız olabiliyoruz ya. Mesela ben büyük ve harika bir milletin parçasıyım inancıyla hareket ediyoruz ama şu an ekonomik krizdeyim, çok fakirim. Hani bu gerçek diğeriyle çelişiyor. Haliyle propaganda hemen böyle imdadımıza yetişiyor ve bize bir günah keçisi veriyor. Yani mesela çizilen karikatürlerde, çekilen filmlerde tüm suç sadece filmlerde falan değil. Tabii liderlerin konuşmalarında falan da bu böyledir ya. Hain dış güçlere atılır tüm suç ya da azınlıklara, başka inançtaki insanlara. Yani buradaki sorunun sende ya da içinde bulunduğun devlette ya da hükümette olmadığı sana inandırılıyor ve kafandaki çelişki dış güçler sayesinde ortadan kalkıyor. Yani biz harikayız ama işte birileri bize komplo kuruyor fikriyle daha rahatlatıcı bir etki oluşturuluyor. Bir nevi iyilerle kötüler masalına indirgiyor propaganda bu konuyu. İşi bireyin psikolojisinden çıkarıp böyle daha kitlelere döktüğümüzde de sanatın işlevi tabii çok daha büyük bir boyuta ulaşıyor. Ya biz doğamız gereği bir gruba ait olmak istiyoruz ya, o aidiyet duygusu bize güven veriyor. Sosyal kimlik kuramına göre kendimizi o ait olduğumuz grupla, yani bizle tanımlıyoruz ve dışarıdaki grubu da onlar dediğimiz şeyi ötekileştiriyoruz. Tam olarak propaganda sanatı toplumu böyle bir arada tutmak için kullanıyor ve biz ve onlar ayrımını bilerek körüklüyor. Biraz önce de söylediğim gibi iyiler ve kötüler. Bizi temsil eden eserlerde cesaret, farkındalık, ilahi güçler, hani bunları böyle hem Nazilerde hem Sovyet sosyalisminde yakın tarihte çok rahat görebiliyoruz. Onlarsa daha çirkin görselleştiriliyor, daha böyle sinsi canavar gibi. Yani bu görsel ayrımcılık aslında kitleleri kendi gruplarına sarılmaya iterken dışarıdakilere de öfke duymaya yönlendiriyor. Antonio Gramsci çok önemli bir tespit yapıyor bununla ilgili. Rıza üretiminden bahsediyor. Sadece böyle erk dediğimiz şey halkı polis ya da orduyla, yani zor kullanarak baskı altında tutmuyor. İktidarda kalabilmek için halkın rızasına da ihtiyacı var ya, halkın bu sistemi böyle kendi isteğiyle kabul etmesi gerekiyormuş gibi düşünüyor. Ve bu rızayı da üreten
birkaç şey var. Okul var, aile var, hani çeşitli kurumlar var ama biz şu anda sanata yöneleceğiz. Sanat olduğunu söyleyeceğiz. Yani bu egemen güç dediğimiz şey kendi çıkarına olan düşünceleri filmlerle, dizilerle, popüler müziklerle, romanlarla öyle güzel işliyor ki sıradan vatandaş olan biz fikirlerin aslında kendi fikirlerimiz gibi, bizim özgür düşüncemizmiş gibi olduğuna inanıyoruz. Yani bu doğal bir gerçekmiş gibi. Aslında sansür her zaman zorbalıkla yapılmıyor. Bazen öyle bir kültürel bombardımanın altında kalıyoruz ki alternatif bir şey düşünme ihtimalimiz bile ortadan kalkıyor. Haliyle özgür düşüncenin kendimize ait olduğuna inanıyoruz. Propaganda da bu çok zekice işlenen bir amacın sonucu diyebiliriz. Mesela Birinci Dünya Savaşı döneminde afişler resmen böyle psikolojik bir amaçla yapılmış gibiler. Televizyon, internet vesaire yok. Haliyle böyle kitlelere ulaşmanın en güçlü yolu o çizilmiş resimler, afişler, milyonlarca gönüllü asker gerekiyor savaşa ve bu insanları nasıl ikna edeceğiz konusuyla birlikte çıkılan eserler diyebiliriz. Yani hani bizim için şu an onu eser olarak ben nitelendiriyorum da tabii ki bir araç. Mesela Amerika'da 1917 yılında en ünlü afişlerden bir tanesini söyleyeceğim şimdi. Sem amca afişi. Bunu herkes bilir ve çok kusursuz bir örnektir şu anki konu için. Ya bu afişte mesela Amerikan bayrağı renkleriyle giyinmiş, beyaz saçlı, çatık kaşlı, yaşlı bir amca doğrudan böyle gözlerimizin içine bakıyor ve parmağıyla bizi işaret ediyor. Ve diyor ki seni Amerikan ordusu için istiyorum. Bu hiçbir zaman bir rastlantı değil. Sem amca devleti temsil eden bir model. Haliyle aileden de biri. Devleti soğuk bir kurum olmaktan çıkarıyor da savaşa çağıran, saygıdeğer bir aile büyüğüne dönüştürüyor. Göz teması kuruyor, işte bizi işaret eden parmağıyla beynimize doğrudan reddedemeyeceğimiz bir emir gönderiyor aslında. O yüzden önemli bir örnek bu. Bunun yanında mesela İngiltere'de daha çok utanç ve suçluluk psikolojisi kullanılıyor. Bununla ilgili yine çok bilinen bir afiş var. Bir baba kucağında oturan çocuk var. Savaştan yıllar sonrayı anlatıyor. Ve çocuk babasına, babacığım büyük savaşta sen ne yaptın diye soruyor. Babanın yüzü utanç içinde çünkü savaşa katılmamış. Yani burada savaşa gitmeyen erkeklerin psikolojisine doğrudan bir saldırı var. Yani orduya katılmazsan ileride çocukların yüzüne bakamazsın kardeşim diyorlar. Aynı zamanda toplumsal dışlanma korkusu nüfuz ediyor. Binlerce erkeği bu şekilde cepheye yolluyorlar aslında. Sadece erkek değil bu anlamda kadınları da hedef alan afişler var. Böyle kadın evde ya da tarlada çalışıyor, çocuğu yanında, erkeğe destek olması için vatansever bir halde, estetik şekilde resmediliyor ve kadınlar üstünden de erkeklere psikolojik baskılar kuruluyor. Şimdi bir müzik arası verelim. Brandy Butler'dan Gin & Tonic'i dinleyelim. Sonra konumuza devam edelim.

Agora'dasınız. Sanatı ve sanatın ifadesini konuşuyoruz. Bu hafta propagandanın nasıl kullanıldığından bahsediyoruz. Brandy Butler'dan Gin and Tonic'i dinledik. Şimdi devam ediyoruz. Propaganda ile ilgili tabii ki iki önemli dönem var konuşmamız gereken. Benim de konuşmayı çok sevdiğim. Birinci ve İkinci Dünya Savaşları arasındaki dönem ve işte İkinci Dünya Savaşı bitene kadar ki belki biraz daha uzun süren dönem. Buradan bahsetmeden geçmememiz gerekiyor yani. Çünkü sanatçı artık hiçbir şekilde özgür değil. Devletin ideolojisini halka pazarlamakla görevli bir devlet memuru gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir amacı var. Sovyetler Birliği'nde devrimin heyecanını tabii halka aşılamak için sinema ve afişler kullanılıyor. Burada montaj kuramı bulunuyor aslında. Montaj kuramı da böyle sahneleri uzun uzun göstermek yerine böyle birbiriyle zıt, şok edici, kısa görüntüleri arka arkaya hızlıca kesmek ve vermek gibi düşünebilirsiniz. Mesela bununla ilgili Potemkin Zırhlısı filmi var. Orada ünlü bir sahne var. Odessa merdivenleri sahnesi. Burada Çar askerlerinin yüzü görünmüyor. O acımasız askerlerin yüzü görünmüyor. Sadece işte o mekanik postallar, tüfekler görünüyor. Ardından böyle hemen ağlayan anneler, ezilen çocuklar, yuvarlanan bebek arabaları. Bu doğrudan izleyicinin hani böyle zihnine bu korkuyu, öfkeyi veriyor. Düşünmesine fırsat verilmiyor böyle ardı ardına verilen bu görüntüler. Şok, dehşet. Bununla insanın içindeki o duygular iyice kabarıyorlar. Film bittiğinde neredeyse sosyalist devrime koşulsuz bir inançla bağlanmış oluyorsunuz gibi. Bir de bunun yanında resim sanatında sosyalist gerçekçilik diye bir süreci var Sovyet sosyalizminin. Askerler burada çok mutlular, çok güçlüler, gerçekten devletin iradesini gösteren şekilde çiziliyorlar. Aynı zamanda devlet her zaman bizim yanımızda. Biz devlet için çalışıyoruz ve iyi ki bunu yapıyoruz gibi görseller var. Kadınlar keza savaşa ve devlete doğrudan destek oluyor. Çok mutlular. Şu anki rejim bizim için en iyi rejim ve çok mutluyuzu gösterdikleri bir süreç var aslında. Bu da işte sosyalist gerçekçilik. Nazilere döndüğümüzde ise tabii Göbels'i hepimiz biliyoruz ve o da tıpkı rıza inşası konusunda bahsettiğimiz gibi kaba kuvvetin yetersiz olduğunu söylüyor. Yani böyle biraz da halkın kalbini kazanalım, daha yaratıcı bir şey doğuralım diyor ve daha böyle artık liderlik kültürünü üstümüze yaydığı, gösterdiği, daha korku estetiğiyle çevrelenmiş eserler üretiyor. Mesela İradenin Zaferi diye bir film var. Hitler böyle her zaman kamerayla aşağıdan yukarıya doğru çekiliyor. Yani alt açıdan çekiliyor ki onu devasa görelim. Gökyüzünden inen bir tanrı gibi, çok yüce, gerçek lider olarak görelim mi gösterme amacıyla yapıyorlar. Yani halk da ve askerler de daha üstten çekiliyor ki liderin emrinde devasa bir ordu var. Yani itaatkar, kusursuz bir makinenin dişlileri duruyorlar gibi gösteriliyor. Tabii modern sanat yani Nazilerin sanatı kısmında ilk bölümde de bahsettiğim bu Picasso gibi sanatçıların eserlerine böyle dejenere sanat, yoz sanat ilan etme durumları var. Ve bununla ilgili sergiler düzenlediler, utanç verici olduklarını gösteren böyle çok kötü konumlanmış eserler vardı ve insanları oraya götürüp bir anlatı yaratıyorlardı bunun ne kadar kötü ve yoz olduğunu gösteren. Aynı zamanda tabii bu eserlerin birçoğu da Nazi askerleri ve yönetimi tarafından da parçalandı, yok edildi. Tabii bunların bir de karşı durumu vardı. İşte orada da aslında daha geleneksel sanatı yani Alman geleneksel sanatını öne çıkardıkları sarışın askerler, uzun, güzel, hatlı kadınlar, erkeklerin anlatıldığı bir de karşı durum vardı. Bu noktada her iki ülke içinde, her iki rejim içinde sanat çok ciddi bir araç haline geldi. Sanatçılar da öyle. Sanatçılar da kullanıldı, üzerlerine baskıda kuruldu bütün bunlar için. İnsan psikolojileri araştırıldı, toplu davranışlar araştırıldı ve bunların nasıl harekete geçirileceği ya da nasıl durdurulacağı üstüne çalışmalar yapılıp sanat da bu şekilde kullanıldı.
İkinci Dünya Savaşı artık bittiğinde bütün bu taktikler de değişime uğruyor. Özellikle Amerika devrede artık. Soğuk Savaş var artık, böyle silahlar konuşmuyor da kültürler ve sanat akımları konuşuyor, çarpışıyor gibi bir sürece giriyoruz. Amerikan İstihbarat Teşkilatı'nın yani CIA'in bu dönemde belgelerle kanıtlanmış sanatı nasıl kullandığına dair kanıtlanmış gerçeklikler var. Sovyetler Birliği işte sosyalizmi yayarken sanatla sıkı bir devlet denetiminde yayıyor. Tabii biraz önce de söylediğim gibi işçi sınıfını anlatan işte daha figüratif resimler var ve bununla sınırlandırılmış durumda. İşte sosyalist gerçekçilik dediğimiz dönem bu. Amerika'da buna böyle akıllıca bir hamleyle karşılık veriyor ve CIA'in Kültürel Özgürlük Komitesi adında paravan kurumlarla ya da vakıflar aracılığıyla Jackson Pollock ve Mark Rothko gibi sanatçıların aslında hiçbir şey anlatmayan, tamamen soyut, boya sıçratarak yapılan, daha böyle görece tırnak içinde anarşist dediğimiz tablolarını milyonlarca dolara fonluyorlar ve bunlar Avrupa'nın en büyük müzelerinde sergileniyor. Bunu da şu amaçla yapıyorlar aslında. Şöyle bir mesaj vermek istiyorlar dünyaya. Bakın arkadaşlar, Sovyetler sanatçıları ne çizeceğini dikte ediyorlar. Ama biz bu sistemde o kadar özgürüz, o kadar demokratiyiz ki sanatçılara böyle bir dikte vermiyoruz. Sanatçılar burada çok kuralsız, soyut, anarşist üretimler yapıyorlar ve biz bunu destekliyoruz anlayışını ortaya atıyorlar. Tabii o dönem sanatçıların çoğu bu paranın CIA'den geldiğini de bilmiyor. Yani açıkça bir devlet propagandası gibi durmuyor bu. Ama Amerika'nın da böyle özgürlüğün başkenti gibi bir konuma yerleştiriyorlar. Buna da biz aslında işte Rıza mühendisliği diyoruz ya da kültürel emperyalizm de diyebiliriz. Biraz çağdaş döneme gelmek istiyorum. Özellikle 60'lar itibariyle artık modern sanatın sınırları zorlanıyor ve işte geleneksel tuval resminin dışında ya da anıtsal heykellerin dışında daha yeni kavramsal pratikler ve performanslar ortaya çıkıyor. Bedensel eylemler ortaya çıkıyor. Bu dönemde tabii sanatın ilerleyişi başta böyle mutlak bir özgürleşme, otoriteye başkaldırı, yerleşik normları işte kökten sarsma gibi duyulsa da çok da öyle değil yani. Hani çağdaş sanatın böyle gelişim çizgisi, iktidar mekanizmaları ve sermaye güçleri tarafından hani kurgulanan bir propaganda ayağıyla sık sık işleniyor ve çok sıkı örtüşüyor bu konu. Haliyle çağdaş dönemde hani daha artık dikte edici, doğrudan devlet eliyle yürütülen propaganda şekli sanat alanından bahsediyorum. Daha böyle özgürleştiriciymiş gibi rıza inşasının daha yatay yatay üretildiği bir sürece dönüşüyor. Yani Gramsci'den bahsetmiştik ya, kültürel hegemonya kuramı çerçevesinde konuştuğumuz konular bunlar. Sınıflar iktidarın yalnızca baskı ve zorbayla değil, aynı zamanda rızayla da üretildiğini söylüyor. Haliyle çağdaş sanat da artık çok prestijli bir şekilde bunun kullanıldığı bir alana dönüşüyor. 65-67'den sonra modern kapitalizm artık toplumsal yaşamı işte doğrudan bir gerçeklik olmaktan çıkarıyor da daha metaların ve temsillerin tüketildiği bir gösteri alanına çevriliyor. Sanat da tabii hem temel üreticisi hem de meşrulaştırıcısı olarak bir işlev görüyor bu doğrultuda. Çağdaş sanatın özerklik ve bağımsızlık iddiası aslında hegemonik güçlerin kendi demokratik ve liberal rızalarını üretmek için kullandıkları etkili bir paravan haline geliyor. Tabii bu özgürleşen sanat, Soğuk Savaş'ın da sona ermesiyle devletin artık köklü bir değişim geçirmesine, bu bakışta köklü bir değişim geçirmesine sebep oluyor. Neoliberal devlet modeli sosyal devlet harcamalarıyla birlikte sanata yönelik doğrudan kamu fonlamalarını kademeli olarak böyle azaltırken, çağdaş sanatı kentsel dönüşüm, soylulaştırma, küresel şehir imajı yaratma süreçlerinin merkezine yerleştiriyor desek çok da yanlış olmayacak yani. Devletler tabii bu noktada büyük müzeler, devasa bienaller, uluslararası sanat festivalleri aracılığıyla böyle rejimlerini modern, hoşgörülü, çoğulcu, vizyoner olarak kanıtlamaya çalışıyorlar. Özellikle ekonomik açıdan hızla büyüyen fakat böyle insan hakları karnelerinin de sorunlu olduğu bölgelerde
büyük bütçeli, devasa kültür merkezleri falan inşa ediliyor. Haliyle bu bir aklama çeşidi. Fakat bu aklama çeşidi 70'lerden itibaren neoliberal politikaların da biraz böyle kemer sıkma ihtiyacı ile birlikte hani doğrudan devletlerin desteklerini geri çekmesine sebep oluyor. Bu geri çekilişlerde başka şirketlerin ya da başka kurumların bu alana girmesine kapı açıyor diyebiliriz. Yapısal bir geçiş oluyor burada ve aslında o kapitalizmin iyice hızla artmasının da çok büyük etkisi var burada bir bakıma, yani özel şirketlerle birlikte. Bu hani bu geçiş sanatın sadece ticari bir yatırım nesnesi ya da işte spekülatif bir finansal enstrüman haline gelmesini sağlamıyor tabii. Devasa şirketlerin bu böyle koca yıkıcı ve sömürücü yapılarını daha böyle ayyuka çıkartmak, daha toplumsal zararını örtbas etmek için kullandıkları bir halkla ilişkiler, bir propaganda mekanizmasına dönüşüyor. Şimdi sanat alanındaki bu neoliberal dönüşüm sermayenin de çağdaş sanatı kurumlarını, müzelerini sistemli bir şekilde ele geçirmesine sebep oluyor. Yani ele geçirdiğini gösteriyor bize. Şirketler tabii sanatın tarihsel olarak sahip olduğu bu ilerici, özgür, eleştirel aurayı satın alarak, neredeyse satın alarak kurumsal bir yüz haline getiriyorlar diyebiliriz. Yani bununla ilgili de çok güzel bir örnek var. Philip Morris'in 1969'daki bir hareketi var. Harold Seizman'ın küratörlüğünde düzenlenen bir sergi var. Burada da işte postminimalizm ve kavramsal sanat, süreç sanatı, Arte Povera'nın uluslararası alanda miladı kabul edilen bir sergi bu. Ve Philip Morris sponsorluk adı altında fonluyor bu sergiyi. Buradaki olay da zaten tütün ve tütün ürünlerinin kanserle ilişkilendirildiği ve zararlı olduğunun çok konuşulduğu bir dönem. Tamamen ticari inovasyon zihniyle yapılmış bir davranış bu. Aslında bunları tamamen üstünü örtmek ve sanatın bu daha entelektüel, kamu yararı gözeten öncü yanını şirketin imajı haline getiriyorlar. Yani sermaye tarafından daha yumuşak bir şekilde kendi yüzlerini yeniden kurguluyorlar. Şimdi bu mekanizma tabii bu Philip Morris örneğinin dışında, yani greenwashing kavramıyla sonradan ilişkilendirilmeye başlanıyor. Bu da fosil yakıt devleri falan var ya, onların prestijli kurumlara, müzelere sponsorluğuyla ilerliyor ve bu da aynı şekilde yapılan bu kötü hasarlı süreçleri, dünyaya verilen zararın üstünü kapatmak, yumuşatmak gibi düşünebiliriz. Yani bu sen ekolojik dengeyi bozuyorsun ama prestijli salonlarda sergilenen yenilikçi sanatla da yan yana duruyorsun ve biz bunu görmezden geliyoruz senin yaptıklarına gibi bir süreç doğuyor yani. Neyse ki çeşitli hani aktivist sanatçıların eylemleri sonucunda artık böyle müzeler, büyük kurum, kültür kurumları bu tarz sponsorlukları sonlandırıyorlar. Belki de sonlandırmak zorunda kalıyorlar yani. O yüzden bunu böyle birazcık aşmış durumdayız diyebilirim yani. Şirketlerin sponsorluğu ve özel koleksiyonculuk kültürü de özellikle müzelerin yönetim kurullarının yapısında tabii ki inanılmaz bir dönüşüm yaşanmasına olanak sağlıyor. Bugün düşünün, dünyanın en büyük çağdaş sanat müzelerinin karar alıcıları devasa firmaların, finans spekülatörlerinin, silah tüccarlarının, işte sorunlu ilaç endüstrisi patronlarının falan elinde, yani sahipliği onlar oluşturuyor. Haliyle şimdi bu insanlar sanatı sadece vergi avantajı sağlamak ve finansal spekülasyon yaratmak için kullanmıyorlar. Aynı zamanda sanatı bütün bu söylemleri meşru kılmak için kullanıyorlar. Yani ideolojik olarak hangi yöne evrileceğini sanatında bir şekilde onlar belirliyor, manipüle ediyor. Tabii 70'ler itibariyle feminist kuramında küresel çapta yükselişi çağdaş sanat alanlarında da başka şeyler doğuruyor. Yani bedenin politik bir mücadele alanı olarak keşfedildiği de bir dönem bu dönem. Kadın sanatçılar tabii yüzyıllardır erkek sanatçılar tarafından pasif bir nesne olarak ele alınıyorlardı. Eril bir tahakküm altındalardı. Ama artık kadın sanatçıların da seslerinin yükseldiği bir döneme yavaş yavaş evriliyoruz. Artık bedenini de
sadece bir sanat nesnesi, bir temsil nesnesi olmaktan çıkarıyoruz ve kadınlar, kadın sanatçılar kendi varlıklarını kanıtlayan yaklaşımlarla ilerliyorlar. Fakat tabii kurumsal yapılar devleştiği için, sermaye ve kapitalizm çok genişlediği için bu erkeklik kavramı da sistemin yine merkezine entegre oluyor. Ve bu feminist çıkışları bir şekilde bastırmaya çalışıyorlar aynı zamanda. Yani kendi çıkarları doğrultusunda dönüştürüyorlar. Bir kadın sanat tarihçisi var, Linda Nochlin diye. 1971'de "Neden Hiç Büyük Kadın Sanatçı Yok?" başlıklı bir makale yayınlıyor. Sanat kurumları yüzyıllardır kadınları akademik eğitimden, işte canlı model atölyelerinden, prestijli loncalardan, kamusal sergileme alanlarından hepsinden dışlıyor. Yani tarihsel süreçte böyle bir şey var. Egemen kişi erkek bu noktada. Biyolojik bir yetersizlikmiş gibi gösteriliyor bu durum. Fakat ya bu bir mit tabii ki. Kadınlık tarih boyunca böyle estetik bir nesne olarak kullanılıyor yıllarca. Bununla ilgili bir örnek vermem gerekirse de 1985 yılında New York'ta kurulan anonim bir aktivist sanatçı grubu var, Guerilla Girls. Bunlar hazırladıkları böyle istatistiksel afişlerle, sokak eylemleriyle, işte çağdaş sanat sisteminin aslında bu ikiyüzlü halini, cinsiyetçi eril yapısını da ifşa etmeye çalışıyorlar. Şöyle bir çalışmaları var. Çok da ikonik bir eylem bu. Metropolitan Sanat Müzesi'nin modern sanat bölümündeki eserleri sayarak oluşturdukları bir iş bu. Sergilenen sanatçının %5'inden azının kadın olmasına karşın çıplak figürlerin %85'inin kadın bedenine ait olduğu ortaya çıkıyor. Bundan sonra bu süreçler güncelleniyor ama ya ardından yıllar geçmiş, sözde çeşitlilik ve kapsayıcılık politikaları uygulanmış falan ama yani 2005 ve 2012 yıllarında da bu güncellemeler yapıldığında kadın sanatçı oranının %3, %4 gibi seviyelerde kaldığını görüyoruz. Yani bu noktada hala kadın bedeni bir imge, bir haz nesnesi, vitrine çıkarılacak bir malzeme olarak gösteriyor. Kadını üreten, düşünen, yöneten bir sistemin tamamen dışında tutuyor. Bu noktada eril propaganda devam ediyor diyebiliriz. Hatta şöyle bir örnek vermek istiyorum. Bu işte kapitalist veya ataerkil sistemi çok güzel bir şekilde açıklayan ve feminist sanatın bedeni özgürleştirme çabasını eril tahakküm eleştirisine metalaştırarak kendi rıza üretim ve tüketim mekanizmasına davet eden bir örnek var. 2020 yılında Dior'un bir defilesi var. Bu defileyi yaparken de eleştirmen, feminist kuramcı Carla Lonzi'nin manifestolarından esinleniyor. Ve bir sonbahar defilesi yapıyor. Bu defilede podyumun tavanına devasa böyle neon harflerle "Rıza, ataerkillik eşittir baskı, hepimiz klitoryal kadınlarız" yazan paneller asıyorlar. Yani bu bir direniş sloganı gibi lanse ediliyor. Ama binlerce dolarlık lüks çantaları elinde taşıyan kadınlar, yüksek bedellerin sunulduğu ve aslında ataerkin bizi buraya yönlendirdiği bir sürecin metası haline getiriyorlar. Lüks tüketim pazarını cazip kılmak için feminist bakış açısını kullanarak ve eril propagandanın üstünde hareket ederek başka bir sistem kurmaya çalışıyorlar. Oluşan direnci kendi mekanizmalarına uygulayıp yeniden para kazanmak istiyorlar yani. Bu tabii sadece kadın ve kadın bedeni üstünden ilerlemiyor. Direnç kültürü dediğimiz bir şey var. Bu da çağdaş sanat tarihi boyunca da çok sıklıkla karşımıza çıkıyor. Marjinalleşmiş gruplar, etnik azınlıklar, LGBTİ artı toplulukları, sivil hak hareketleri, işte sömürge karşıtı aktivistler, bu işte kurulu düzene ve kamusal ırkçılığa ve sınıfsal dışlanmaya karşı gelen toplulukların oluşturdukları direnç kültürünü kendilerine yönlendiren bir sistem inşa ediyor kapitalizm. Elitist galeriler, işte beyaz küp dediğimiz sınırlar var ya, oralara dahil edilmeyen topluluklar ve fikirler de var. Tabii ki bu fikirler doğuyorlar, bir şekilde toplumda kabul görüyorlar, bir direnç oluşturuyorlar. O sisteme karşı "biz buradayız" diyorlar ama İşte kapitalist sistem yine bunu kullanıyor. Daha ehlileştirmeye çalışıyor bir şekilde. Biraz önce söylediğim markanın defilesinde olduğu gibi
başka pratiklerle kendi taraflarına çekiyorlar. Bu süreçte özellikle Guy Debord'u örnek verebiliriz. Soğurma kavramıyla formüle ediliyor aslında. Soğurma ne demek? Yani kapitalist sisteme yapısal tehdit oluşturan radikal devrimci ve düzen dışı estetik eylemlerin egemen kültür tarafından emilerek işinin boşaltılması, o tehlikeden arındırılması, ana akım tüketim ürünleri olarak işte yeniden piyasaya sürülme süreci oluyor. Yani kapitalizm kendisine yöneltilen eleştirileri, muhalif taktikleri bizzat kendi ideolojisine uyguluyor ve yeniden piyasaya sunuyor. Bununla ilgili de 80'lerin sonunda güzel örnekler var. Hatta 93 Whitney Biennale iyi bir örnek olabilir.

Çünkü aynı şekilde söylediğimiz gibi bu küresel şirketler zaten var olan bir şeyi ya da ortaya çıkan yeni şeyi alıp kendilerine uygulayarak başka bir şekilde para kazanıyorlar ya da kendi fikirlerini bize aktarıyorlar. Vicdanlarını rahatlatıyorlar. Benim çok verdiğim bir örnek var. Bu doğrudan sanatla ilgili değil ama 90'larda Levi giyiyorlar zamanla. Sonra onları böyle yırtarak, aşındırarak, daha böyle karşı bir direnç oluşturarak, belki de bir şeylere karşı gelme, ben buradayım deme ihtiyacı, belki de daha farklılaşma ihtiyacı için gençler kot pantolonlarını yırtarak giymeye başlıyorlar ve bu hakikaten topluluklarda da kabul görüyor gençler arasında. Bir direnç kültürü oluşuyor. Levi's da bunu gördükten sonra yırtık kot üretimi yapıp bir de bunun reklamını yapmaya başlıyor. Ya bu soğurma sadece bu durumlarda değil, mesela sokak sanatı, yani grafiti dediğimiz şeyde de çok iyi bir şekilde işliyor aslında. Grafiti dediğimiz şey işte 80'lerde metropol sokaklarında ortaya çıkmış, en azından daha çok gördüğümüz bir şekilde asıl sistemin dışında olan gençlerin otoriteye bir karşı gelme ihtiyacından ortaya çıkmış. Bir şey söyleme, ben de buradayım deme ihtiyacından ortaya çıkmış bir sanat biçimi bir şekilde grafiti. Ve bu bir süre sonra sanat tüccarları ve burjuva tarafından da bazı sokak sanatçıları için fonlanan, onları böyle ehlileştiren, daha büyük paralar kazanmalarını sağlayıp tek bir figür haline getirten bir politikanın eseri haline geliyor bir yerden sonra. Günümüzde bununla ilgili en iyi, o direnişin metalaşmasıyla ilgili en iyi örneklerden biri de Banksy'dir. Banksy kapitalizme, militarizme, devlet otoritesine karşı çıkan, bir şey söyleyen sanatçılardan biri olmakla birlikte, yani dünyanın en elit müzayede evlerinde işte aristokratlara, kapitalist sınıfa çok astronomik bedellere satılıyor onun işleri de. Bir eseri var mesela. Müzayede de satıldığı an kendini parçalayan eser var ya, o bile bir süre sonra çok daha yüksek pahalara satılıyor ve hatta çok iyi bir PR projesi olduğu düşünülüyor, söyleniyor. Bu şekilde yine kapitalist sistem ve piyasa tarafından bir döngüye sokuluyor ve bu döngüyle bizlere yeniden satılıyor. Hala sermayenin elinde bir şeyler ve sermaye her şeyi alıyor ve bize geri veriyor. Bu noktada uyguladıkları başka bir propaganda sistemi var artık. O modern dönemdeki işte Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı dönemindeki sistem değil. Artık erk dediğimiz şey de el değiştirdiği için, başka bir noktaya evrildiği için bu şekilde yönler ve yöntemler bulmaya başlıyorlar. Şimdi bir müzik arası verelim. Mathieu Ardan'ın Count Your Blessings'i dinleyelim. Ardından sohbetimize devam edeceğiz.

Materyal'den Count Your Blessings'i dinledik. Agora'da sanatın propaganda eliyle nasıl inşa edildiğini ve nasıl kullanıldığını konuşmaya devam ediyoruz. 60'lar sonrasında unutmamamız ve atlamamamız gereken önemli konulardan biri de tabii pop art. Yüksek sanatla kitli kültür arasında aslında tarihsel, estetik ve katı sınıfsal sınırları tamamen eritiyor. Tüketim toplumunun yapı taşı olan hani o ticari reklamlar, çizgi romanlar, seri üretim konserve kutuları, ünlülerin magazin fotoğrafları, ucuz ambalajlar, yani kitle iletişim araçlarının ürettiği her türlü popüler imge çağdaş sanatın aslında malzemesi haline geliyor. Onu yücelten bir noktaya evriliyor. Fakat işte bu estetik dönüşüm de böyle çok da iddia edildiği gibi elitlerin tek elinden çıkıp halka indirgenmiyor. Yani demokratik bir hale almıyor. Popüler kültürü seri tüketim ideolojisinin ve geç kapitalist değerleri rasyonalize eden, kutsayan, toplum geneline yayan yeni bir propaganda biçimi ortaya çıkarıyor. Bu noktada Theodor Adorno ve Max Horkheimer'dan bahsetmek gerekiyor. Onların kültür endüstrisi teorisi var. Bu teoriyle bize şunu söylüyorlar. Popüler kültür dediğimiz şey kendinden ortaya çıkmıyor. Her şey yukarıdan aşağı planlı bir şekilde iniyor. Asıl amaç insanları pasifleştirmek, sorgulamalarını engellemek ve işte herkesi kapitalist sisteme boyun eğen, sorun çıkarmayan böyle uslu bir tüketici haline getirmek. Pop art takımı da tam da burada devreye giriyor bir bakıma. Piyasadaki o tek düze ve vahşi tüketim kültürünü alıp dokunmuyor. Yüce sanat dünyasının böyle tam ortasına taşıyor. Böylece kitlelerin tükettiği o sırada kültüre felsefi ve sanatsal bir hava katıp onu meşrulaştırıyor. Mesela Andy Warhol'u düşünelim. Gitti markette satılan Campbell's çorba konservelerini, kola şişelerini, matbaa gibi ard arda kopyaladı, çoğalttı ve o en ucuz, en bayağı tüketim ürünleri bir anda insanların duvarına asmak için can attığı kutsal, sanatsal ikonlara dönüştüler. Popüler kültürün sanat eliyle bu şekilde sistemli inşası toplumları derin bir sosyolojik ve psikolojik dönüşüme de sürüklüyor. Sanat eserlerinin kitle iletişim aracıyla sürekli yeniden üretilmesi, kültürel değerlerin işte çok hızlı tüketilip atılmasına da yol açıyor bir yerde. Bireyler sanat eserlerini ve işte onların popüler imgelerini tüketerek kendilerine yapay kimlikler, geçici statüler, sahte arzular inşa etmeye başlıyorlar. Ki çok uluslu markaların o göz alıcı reklamlarında, yapay ürünlerin dünyasında çağdaş sanatın entelektüel ve estetik onayından geçen bir süreci var yani ve bu çok doğallaştırılıyor. Haliyle tüketim kültürü sanatın sağladığı bu aklamayla birlikte kişinin hayatının her alanına nüfuz ediyor. Ürünün kalitesi, işlevi bunun hiç önemi kalmıyor. Sanat ve reklam eliyle inşa edilen satın alınır bir metaya dönüşmesi gibi bir süreç doğuyor. Geldiğimiz son noktada artık dev imparatorlukların ya da devletlerin tahakkümünün altında değil sadece sanat. Artık böyle bir arzu nesnesi halini almış durumda ve kapitalist sistemin sermayenin devamlılığını sağlayan bir araç haline gelmiş durumda diyebiliriz ne yazık ki. Bir müzik arası verelim. Soha'dan Se Bien Mieux Comme Ça'yı dinliyoruz.

Soha'dan Sebiyen Vökomsa'yı dinledik. Agora'nın bu bölümünde sanat ve propagandayı konuştuk. Tüm bu konuştuklarımız, tarihsel veriler ve arşiv belgelerini de dikkate aldığımızda, sosyolojik kuramları da değerlendirdiğimizde, çağdaş sanatın her türlü toplumsal ilişkiden bağımsız, mutlak bir özgürlük ve sınırsız isyan alanı olduğu yönünde romantik bir illüzyon olduğunu gösteriyor bize. Sanat yapısal olarak içine doğduğu ekonomik ve politik iktidar ağlarından, sınıfsal dinamiklerden ve sermaye çıkarlarından bağımsız olamıyor ne yazık ki. Fakat tabii ki bu durum sanatın içindeki gerçek direniş potansiyelini, onun özgürleştirici gücünün yok etmiyor. Her zaman var ve olmaya devam edecek. Sadece bu anlamda biraz bizlerin de hem üreticilerin hem izleyicilerin dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Şunu unutmamak lazım. Kendi ürettiği her radikal çıkışın eninde sonunda sistem tarafından sorulacağını, metalaştırılacağını ve bir iktidar propagandasına dönüşeceğini bilerek durmadan yeni direnç hatları inşa etmek, iktidarın görsel kodlarını bozacak eylemler üretmeye devam etmek önemli. Çağdaş sanatın gelecekteki toplumsal ve politik değeri pazarın ve devletin bu asimilasyon kapasitesiyle mücadele edebilecek, piyasalaşmaya inatla direnen, kamusal bağımsızlığa sahip yeni kolektif estetik pratiklerin ne ölçüde hayata geçirilebileceğine bağlı kalacak. Bu bir döngü, kedi fare oyunu gibi. Sanat hem iktidarın en güçlü aracı oluyor hem de buna karşı durabilecek bir zenginlik kılıyor diyebiliriz. Bugün propaganda sanatı nasıl etkilemiş, sanat propagandayı nasıl etkilemiş konusundan bahsettik. Olabildiğince geniş işlemeye özen göstersem de bu konular disiplinler arası da oldukları için tabii çok kollular, dar kalabiliyorlar. İlerleyen programlarda konuşurken mutlaka diğer disiplinlerin etkisinden de bahsedeceğiz. Bu konuya da tekrar tekrar geri döneceğiz muhakkak. Bugün için Agora'da bana katıldığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Kansas'tan Dustin Wendy dinleyerek veda ediyorum.

0: Agora.
1: Sanatın ve ifadenin arkeolojisi. Hazırlayan ve sunan Ece Zeren Aydınoğlu.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Genç sanatçılar çağdaş sanat sahnesinde. Akbank Sanat, Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Elgiz Müzesi işbirliğiyle düzenlenen Akbank 44. Günümüz Sanatçıları sergisi 31 Temmuz tarihine kadar Elgiz Müzesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
3: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklamlar bitti.
0: Şimdi ve burada.
4: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Şakir Gökçeba ve Selçuk Önel'e teşekkür ederiz.
5: Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Balkan Ünseven.

Apaçık Radyo'dan herkese iyi pazarlar. Bugün programda 3 albüm var. Yeni albüm değil bunlar, ancak kayda değer albümler. Bunlardan ilki de bir konser albümü. Albüm 2020 yılında yayınlandı. Fakat konserin tarihi 2012. Rui Su'nun 100. doğum yılı sebebiyle düzenlenen bir konser bu. Berlin'de düzenlenmiş ve sahnede İdigna isimli bir grup var. Kurucusu Eren Ürem, zaten albümde Eren Ürem'in şirketi Ürem Müzik tarafından yayınlandı. Diğer müzisyenlere ne yazık ki ulaşamadım. O albümden Hayali Gönlümde ile programa başladık. Bu Rui Su'nun Karadeniz Ağıtı ya da 15 Lira Ağıt ismiyle bilinen eseri, Mustafa Suppi ve yoldaşlarının katledilmesi üstüne yazdığı bir şarkıydı. Bu konser kaydından 3 şarkımız daha var. Önce Metin ve Kemal Kahraman'ın bir şarkısı, Ateşe Sor. Onların ilk albümünde yer alıyordu bu şarkının orijinali. 1995 yılında Renklerle Yaşamak albümü. Ardından Rui Su'nun diskografisinde çok önemli bir yeri olan bir türküyü dinliyoruz, Drama Köprüsü. Ve üçüncü olarak da bir Ahmet Kaya şarkısı, orijinali 1986 yılında yayınlanan An Gelir albümünde yer alıyor bu şarkının, Büyüdüm Bebeğim. Berlin'de Rui Su'nun 100. doğum yılı sebebiyle düzenlenen konser ve sahnede İdigna grubu.

Ruiz'un doğumunun 100. yılı sebebiyle 2012 yılında Berlin'de yapılan konserden 4 şarkı dinledik. Sahnede Idigna grubu vardı ve bu konserin olduğu albüm 2020 yılında yayınlandı. İkinci albümümüz Sakin Athena'dan. Sakin Athena, Varta doğumlu ve Kürt Alevi kültüründen gelen bir şarkıcı. Çalışmalarını da uzun yıllardır yurt dışında sürdürmekte. Çalacağım albümü 2019 yılında yayınlandı. Sakina and Friends başlığıyla yayınlandı bu albüm. Üç ismi var. Kürtçe ismi Bendevari, Türkçe ismi İntizar, İngilizce ismi de Longin. Albümde Sakina Teyna vokalde, İranlı müzisyen Mahan Mirarab gitar ve setarda, Efe Turumtay kemanda, Oscar Antoli bas klarnette ve Jörg Mikula davul ve perküsyonda yer almakta. Düzenlemeleri de Mahan Mirarab yapmış. Bu albümden 3 güzel şarkı seçtim. İlk olarak bir Yalçın Tura şarkısı. Tabii Yalçın Tura deyince hemen aklınıza Hasretinle Yandı Gönlüm gelecek. Fakat o şarkı değil. Bu şarkıyı da tıpkı Hasretinle Yandı Gönlüm gibi zamanında Sea Okuş söylemiş. Onun kadar bilinmiyor fakat en az onun kadar güzel bir şarkı. Sakin Ateyna yorumuyla dinliyoruz burada. Niye küstün? İkinci olarak geleneksel bir İran şarkısı Farsça olarak dinliyoruz. Leyla Hanım. Burada vokalde İranlı şarkıcı Golnar Şahyar da olacak. Ve son olarak Azerbaycan'dan bir şarkıyı yorumluyor. Sakin Ateyna ve arkadaşları Fikret Amirov'un ünlü eserlerinden bir tanesi Güzelim Sensen. Sakine ve arkadaşları ve albümü Bendevari İntizar Longin.

Niye küstün Leyla Hanım ve Gözelim Sensen? Sakine Teyna ve arkadaşlarının 2019'da yayınlanan İntizar isimli albümünden dinledik. Son albümümüz Safran'dan. Safran, Avusturya merkezli bir grup. Daha önce bazı çalışmalarını bu programda yayınlamıştım. Fakat 2014 yılında yayınlanan Safrani isimli albümünü şimdi ilk defa çalıyorum. Albüm Bosna Hersek'te Mostar'da kaydedilmiş. Vokalde Çetin Varna, vokal ve sazda Hasan Hüseyin Öksüz, keman ve piyanoda az önceki albümde de dinlediğimiz Efe Turumtay, gitarlarda Deniz Şaşkın, basta Tobias Vedovelli, davulda Konstantin Kroatler ve vokalde Özden Öksüz yer alıyor. Özden Öksüz aynı zamanda grubun müzik direktörü. Aranjeleri de grubun gitaristi Deniz Şaşkın yapmış. Buradan iki geleneksel yorum dinliyoruz. Önce albümde Giresun ismiyle yer alan bir Karadeniz türküsü, arkasından geleneksel bir Arap ezgisi Meryem Te. Safran ve 2014 yılında yayınlanan albümü Safrani.

Bugünkü programda 3 albüm yer aldı. İlk önce 2012 yılında Rui Su'nun 100. doğum yılı sebebiyle Berlin'de yapılan konserin olduğu albümden 4 şarkı çaldık. Sahnede Idigna isimli grup vardı. Ardından Sakin Ateyna ve arkadaşlarının Bendevari İntizar Longin ismiyle yayınlanan albümünden 3 şarkı dinledik. Ve son olarak Avusturya'dan Safra'nın 2014'te yayınlanan Safrani albümünden 2 şarkı geldi. Bu albümden bir Van türküsüyle programımızı kapatıyoruz. Masa Üstünde Testi bugünkü programımızın son şarkısı. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar. Hoşça kalın.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Şakir Gökçeba ve Selçuk Önel'e teşekkür ederiz.
1: Kim astı bu resmi?
2: Çünkü bıktım, anladın mı?

0: Güneşler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.
1: Apaçık radyo.
2: Apaçık radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere.

0: Reklamlar.
1: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Reklamlar bitti.
2: We shall overcome. Deep in my heart, I do believe we shall overcome.

0: Hazırlayan ve sunan Emre Dağtaşoğlu.
1: Apaçık Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta programda Güneydoğu Anadolu türküleri var ağırlıklı olarak. Bunlardan ilki Elazığ yöresine ait Enver Demirbağ'dan Salih Turhan'ın derlediği bir hoyrat bu. Ve Zülkü Faltan'dan dinliyoruz Geldi Geçti Yar.

İkinci türkü de yine Elazığ yöresinden. Kaynak kişi Hıdır Karaduman, derleyen Durmuş Yazıcıoğlu. 18'lik ölçüye sahip türkü ve türküde 3-2-2-3 usulü ile 2-3-2-3 usulü kullanılıyor. Hicaz makamında bir türkü bu ve Celal Sezer'in icrasıyla dinliyoruz. Vardım baktım demir kapı sürgülü.

Sözleri ve müziği Haydar Telhüner'e ait olan bir türkü var şimdi sırada. Bunun da ölçüsü 18'lik az önceki türküde olduğu gibi. Ve yine bunda da 3-2-2-3 usulü ile 2-3-2-3 usulü kullanılıyor. Bu da Hicaz makamında. Bu türküyü de Orhan Hakalmaz'ın icrasından dinliyoruz. Bağa girdim kiraza.

Sırada Enver Demirbağ'dan Mehmet Özbek'in derlediği bir Elazığ türküsü var. Bu da öncekiler gibi Hicaz makamında. Bu Elazığ türküsünü de Ayfer Vardar'dan dinliyoruz. Oy akşamlar, akşamlar.

Şimdi de sırada Diyarbakır türküleri var. Bunlardan ilkini Erkan Çanakçı'dan dinleyeceğiz. Celal Güzel Ses'ten alınan bu meşhur Diyarbakır türküsünde 18'lik ölçü kullanılmış ve az önceki türkülerde olduğu gibi 3-2-2-3 usulüyle 2-3-2-3 usulü var. Segah makamındaymış bu türkü. Şimdi Erkan Çanakçı'dan dinliyoruz. Başta da söylediğim üzere Bahçada Yeşil Çınar.

Sıradaki Diyarbakır türküsü de Celal Güzel Ses'ten alınan meşhur bir türkü ve bunu Mehmet Erenler'den dinliyoruz. Ağlama Yar Ağlama.

Mehmet Erenler'den bir Diyarbakır türküsü daha paylaşacağım sizlerle. Bu da Celal Yücel Ses'ten alınan bir türkü. Si bemol 2 ve re bemol arızaları alıyor sabah makamında. Halk müziğinde buna kalender divan ayağı, kalenderi ya da derbeder de deniyor. Sabah makamının o havası türküde hissediliyor gerçekten. Şimdi Mehmet Erenler'den dinliyoruz. Hangi bağın bağbağını sen gülü sen.

Mustafa Savaş'tan Mehmet Özbek'in derlediği bir Urfa türküsü var şimdi sırada. Bunu Halil Altıngöz icra ediyor. Kara Köprü Narlıktır.

Sırada Elazığ türküleri var. Bunlardan ilkini Sıtkı Demirci'den Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. Ölçüsü 9-8'lik, usulü ise 2-2-2-3 şeklinde. Ve bu Elazığ türküsünü Celal Sezer, Ertuğrul Coşkun, Hasan Demirkan icra ediyorlar. Necibe'nin kaşları kara.

Programın sonuna ayırdığımız bölümde bu hafta Aziz Şenses ve Ramazan Şenses'ten dinleyeceğimiz türküler var. Bunlardan ilkini Aziz Şenses icra edecek. Yöre ekibinden derlenen bir Elazığ türküsü bu. İsmi ise Samancılar Saman Çeker, diğer adıyla İki Keklik.

Ramazan Şenses'ten dinleyeceğimiz türkülerden ilki Diyarbakır yöresine ait. Kaynak kişi Selahattin Mazlumoğlu, derleyen Muzaffer Sarı Sözen. Ramazan Şenses'in yorumundan dinleyeceğimiz bu Diyarbakır türküsünün ismi ise Bir Ceket İsterem Beli Dar Ola.

Bu haftanın son türküsü yine Ramazan Şenses'ten. Bu Bakır Yurtsever'den TRT Müzik Dairesi'nin derlediği bir Urfa türküsü. Sabah makamında bir türkü bu ve Ramazan Şenses'ten dinliyoruz. Buradan bir atlı geçti.

Böylece bu haftada programın sonuna gelmiş olduk. Destekçilerimiz Havva Hazer ve Kafiye Türkmen'e çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın.

0: Hazırlayan ve sunan Emre Dağtaşoğlu.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Kafiye Türkmen'e teşekkür ederiz.

0: Yazar ve aktivist Terry Tempest Williams, Açık Radyo'nun "Dünya nereye gidiyor?" sorusunu cevaplıyor. Eylemdeki umudu bulamazsak, korkarım gittiğimiz yer, kendi soyumuzun tükenmesi. Her birimiz kağıdımızı, boya fırçamızı, mikrofonumuzu, dersliğimizi alıp, olağanca dürüstlük ve hevesle işimizi yapmalıyız.
1: Apaçık Radyo.

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
3: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

Ada. Adalılar, adasızlar, adalar arasılar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şey. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Pak ve Levon Bağış. Salı sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri İncil Abertu ve Kezban Mutlu'ya teşekkür ederiz.
2: Orfeon Rekord, Tamburu Cemil Bey tarafından.
3: Musiki Arşivi. Musiki icrasının geçmişine ayrıntılı bir bakış.

0: Hazırlayan ve sunan Bülent Aksoy.
1: İyi hafta sonları sevgili dinleyiciler. Bu haftaki Musiki Arşivi programında sizlerleyiz. Bugünkü yayınımızda kumanda masasından arkadaşım Selahattin Çolak bana yardımcı olacak. Efendim, bu hafta iki bölümlü bir program hazırladım. Birinci bölümde bir koro icrası, ikinci bölümde de Bimenşen şarkılarını dinleyeceğiz. 1980'li yıllarda Ankara Radyosu Klasik Türk Musikesi Korosu'nun bir programı olacak ilk bölümün eserleri 1980'li yıllardan kalma. Ben bunu radyodan kaydetmişim, Ankara Radyosu'ndan, fakat anonssuz bir programdı bu. Yani devlet radyosuna yakışmayan bir sorumsuzluk. Acem makamında eserler dinleyeceğiz. Acem çok az kullanılmış bir makam. Bu makamdan bestelenmiş eserler de nadide eserler. O bakımdan dinletilmeye değer buldum. İlk eser Acem makamında Peşre, bestekarı meçhul. Fakat musiki metinlerinde Sultan Veled'in bestesi olduğu yazılmış bir rivayet bu. Ama doğru olması mümkün görünüyor. Dinliyoruz Acem Peşrevi'ni Ankara Radyosu Klasik Türk Musikisi Korosu sazlarından.

Acem Peşrevi'ni dinledik. İlk sözlü eser Bir Murabba, bestekarı Yahya Nazim Çelebi, aynı zamanda bir divan şairi Nazim mahlasıyla yazmıştır. Güfte de onun efendim. Eserin usulü Muhammez. Güfte şöyle başlıyor: Ol kim misali hale, mehi mihribanı var. Dinliyoruz.

İkinci sözlü eser Zekai Dede'nin Acem Ağır Semaisi. Etmezem ikrar aşkı, saklarım canım gibi.

Acem makamındaki eserlerin sonuncusu Ama Kadri Çelebi'nin. Ruhlerin seyredelim belki gülüter yerine.

Acem makamında dört parça dinledik. Ankara Radyosu Klasik Türk Musikisi Korosu'ndan, koroyu yöneten belli değildi, anons edilmemişti. Efendim, bir Bimen Şen dosyası hazırladım. Bimen Şen hem bir bestekar hem de bir fasıl okuyucusuydu. Eserlerinin önemli bir kısmını kendisi taş plaklara okumuştur. Önce onun okuduğu taş plaklardan dördünü dinleyeceğiz. İlk şarkı Hüzzam makamında, Ruhumda bu şeb hicri visalin yanıyorken.

0: İkinci eser Hicaz makamında bir şarkı. Güfte de bestekarın. Bana her yerde senin ruhi melalin görünür.
1: Bana her yerde sen

0: Bir menşen gördüğünüz gibi gür sesli bir fasıl hanendesiydi efendim. Şimdi onun bir başka güzel şarkısını dinliyoruz. Çok da sevilmiş bir parçadır. Suzi Dil şarkı. Oya olsam o ipekten tülüne bu taş bilağın son kısmındaki sazlarda, saz kısmında yine gramofon iğnesi biraz zıplamış efendim. Hoş görünüz.
1: Marcio, ecco!

Dimenşen'in kendi sesinden dinleyeceğimiz şarkıların sonuncusu Kürdili Hicazkar makamında az bilinen, az okunmuş bir eserdir. Çapkın bakışlı tatlı açar dilde bin yara.

Bimen Şen kendi eserlerinden dördünü okudu taş plaklara. Şimdi değişik seslerden Bimen Şen şarkıları dinleyeceğiz. Bazıları taş plak, bazıları radyo kaydı. İlk eser Segah makamında okuyan Bekir Sıtkı Sezgin. Sanıyorum bir İzmir radyosu kaydı. Dilde sevda, sinede dağ firak.

İkinci eser de Segah makamında, bu çok tanınmış bir eser. Müzeyyen Senar güzel okumuş Taşbilağı. Güfte Ahmet Refik Altınay, sunda içsin yar elinden aşıkın peymaneyi.

Sıradaki eser Bihmen Şen'in çok güzel eserlerinden biri. Hicazkar makamında okuyan Lale Hanım, asıl adıyla Lebibe İhsan Sezen, bir sahibinin sesi plağı. Kırsa bin tel naz ile terki esaret eylemem.

Efendim, sıradaki kayıt bir radyo kaydı Ahmet Çağan'dan. Hicaz makamında Güfte Avram Naum. Firkatin aldığı bütün neşve-i tabım bu gece.

Efendim, sıradaki eser Bimenşe'nin Acemaşıran şarkısı. Acemaşıran fasıllarında sık sık okunur. Bimenşe'nin çok iyi bir fasıl bestekar olduğunu söylemek lazım. Öyle ki herhangi bir fasılda onun bir şarkısının okunmadığı bir program bulabilmek güçtür. Şimdi onun Acemaşıran şarkısını Meral Uğurlu'dan dinleyeceğiz. Bir haber ver ey sabah. Ne oldu Gülistan'ım benim?

Efendim geldik son parçaya. Suzi Dil makamında. Gül olsam sızsam imbiklerinden, bu da fasıllarda çok okunur. Güfte Aka Gündüz, okuyan Mülkiye Toper, bir radyo kaydı.

0: Efendim, Mülkiyet Hoper'le bitirdik bu haftaki programımızı. Haftaya yine bugün bu saatte buluşabilmek dileğiyle. Kalın sağlıcakla.
1: Orfeon Rekord, Tamburi Cemil Bey tarafından.
2: Musiki Arşivi. Musiki icrasının geçmişine ayrıntılı bir bakış.

0: Hazırlayan ve sunan Bülent Aksoy.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri İncil Abertu ve Kezban Mutlu'ya teşekkür ederiz.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Sarhoş Atlar Zamanı. Konu parantezinde rock. Hazırlayıp sunan Akif Burak Atlar.
2: Pazar geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.

0: tumbling down, hallelujah.
1: You know, this jazz music is quite the thing now.
2: Apaçık Radyo.
3: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Şebnem Gökbörü ve Bilge Aksan'a teşekkür ederiz.

0: Rio de la Plata.
1: Tango tarihi ve kültürü. Hazırlayan ve sunan Ferit Dalbudak.
2: Sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri, Apaçık Radyo stüdyolarında teknik masadaki arkadaşım Salih Işker ve bendeniz Ferit Dalbudak bir Rio de la Plata programında daha sizlerle birlikteyiz. Fransız sosyolog Remy S. Tango isimli kitabının Başka Şahsiyetler, Başka Stiller başlıklı bölümünde şöyle yazıyor. Şair, romancı Enrique Cadicamo öncelikle geleneğe bağlı tangolar yazmayı seçer. Buenos Aires yaşamına dair günlüğü klişelerden uzaktır. 1930'lu yıllarda Gardel, Cadicamo'nun 20'den fazla tangosunu söyler. Tangoyu şöyle tanımlar. Sen bir kaldırım çiçeğisin. Bütün kalplere kokular saçarsın. Aşkın şarkısını söyler. Şimdi günün ilk tangosunda Enrique Cadicamo'nun en ünlü tangolarından bazılarını dinleyeceğiz. İlk parçamız Pampas de Jabón, Sabun Köpükleri. Enrique Cadicamo ve Carlos Gardel söylüyorlar. Ardından Nostalgias, Nostalji, Enrique Cadicamo'dan gelecek. Üçüncü parçamız Tres Esquinas, Üç Köşe. Angel D'Agostino ve Angel Vargas birlikte söylüyorlar. Almita Harida, Yaralı Ruh, Goyeneche ve Cadicamo seslendiriyorlar. Ve tandanın son parçası La Luz de un Fosforo, Kibrit Işığı, Roberto Goyeneche söylüyor. Dinliyoruz.

0: Punto muerto imaginario del riachuelo con fantasmas de viejos y carcomidos navíos que sueñan compartir hacia puertos lejanos.
1: Sevgili dinleyiciler, Rimi Es'in Tango isimli kitabının Başka Şahsiyetler, Başka Stiller başlıklı bölümden okumaya devam ediyoruz. Dönemin şarkıcıları arasında Alberto Castillo'nun özel bir yeri vardır. 1934 yılında şarkı söylemeye başlayan Castillo, işçi tangosunun temsilcisidir. Üniversite eğitimi almış olmasına rağmen burjuvalarla ve orta sınıf değerleriyle alay ediyordu. Arjantin proletaryasının kendisinin bilincine varmasına yardım eder. İronik tangoları, milliyetçi değerleri geliştiriyordu. Peronculuğa tamamen katılır. Tangoyu toplumsal bir sınıfın, yoksul mahallelerde yaşayanların ifade tarzı olarak tanımlar. 1950'li yıllardaki gösterilerine siyahları katar. Başarısı Peron'a karşı hükümet darbesinin tarihi olan 1955'ten sonra hızla düşerken onunla birlikte yine onun moda haline getirdiği biraz kaba ayak takımı tarzı bir düşüş gösterir. Şimdi sıradaki tandamız bir vals tandası. Ricardo Tanturi orkestrasından gelecek solist Alberto Castillo. İlk parçamız Violetas, Menekşeler. Ardından Kennedy'ye sepe mi sufrir, çektiğim acıyı kimse bilmesin. Sonraki parçamız Con los amigos, arkadaşlarla. Ardından Recuerdo, hafıza. Sonra Idilio Trunco, kısaltılmış pastoral. Ve tandanın son parçası La vieja serenata, eski serenat. Dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, Remy Es'in Tango isimli kitabının Başka Şahsiyetler, Başka Stiller başlıklı bölümden okuyor ve bu bölümde ismi geçen sanatçılardan tangolar dinliyoruz. Bir anarşistin oğlu olan Catulo Castillo önce müzisyenlik yapar. Piyano ve keman öğrenimi görür. Bir orkestra kurar, beste yapar. Sonra boksör olur, 80 kez ringe çıkar. Daha sonra da şair olarak ünlenir. Onun edebi eseri nostaljinin, melankolinin damgasını taşır. Tinto Roja'da sonsuza da yitirdiği çocukluğuna kenar mahalleye ağlar. Tanıştığı Homero Manzi'nin saygısını hep içinde taşır, ona olan saygısını hep belirtir. Şimdiki zamanda geçmişi yaşar. Alkol, son sarhoşluk onun değişmez temalarıdır. Şimdi dinleyeceğimiz sözlerini Catulo Castillo'nun yazdığı tangolar sırasıyla şöyle. İlk parçamız Tinto Roja, Kırmızı Mürekkep. Anibal Troilo Orkestrası'ndan geliyor. Solist Francisco Fiorentino. Ardından Quesarondo Tejas. Kiremit kaplı bir ev yaptılar. Liberdet Lamberke seslendiriyor. Sonra Cafe de los Angelitos, Küçük Meleklerin Kafesi. Francisco Canaro Orkestrası'ndan geliyor. Solist Carlos Roldan. Sonraki parçamız Patio de la Morocha, Esmer'in Verandası. Mariano Mores Orkestrası çalıyor. Solist Carlos Acuna. Sonraki tango La Calesita, Atlı Karınca. Anibal Troilo Orkestrası çalıyor. Roberto Goyeneche ve Angel Cardenas seslendiriyorlar. La Ultima Curda, Son Akşamdan Kalma. Gene Anibal Troilo Orkestrası çalıyor ve solist gene Roberto Goyeneche. Tandanın ve günün son parçası Maria. Yine Anibal Troilo Orkestrası çalıyor. Bu kez solist Alberto Marino. Önümüzdeki pazar aynı saatte buluşmak üzere. Teknik masadaki arkadaşım Salih Işker ve bendeniz Ferit Dalbulak. Hepinize iyi bir hafta sonu dileriz. Hoşça kalın.

0: Rio de la Plata.
1: Tango tarihi ve kültürü. Hazırlayan ve sunan Ferit Dalbudak.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Şebnem Gökbörü ve Bilge Aksan'a teşekkür ederiz.
0: Şimdi ve burada.
1: Münakaşa. Elektronik müziğin türleri arasında münazara hali.
3: Hazırlayan Erkan Ömür.

0: Pazar geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Cem Koçak, Necra Koçak, Serpil İleri ve Haldun İleri'ye teşekkür ederiz.
1: Gezginin Şarkısı. Rönesans'tan barok döneme yaratıcı dehanın keşfi.
3: Hazırlayan ve sunan İknur Akmanerk.

Apaçık Radyo'da Gezgin'in şarkısında bir hafta sonu daha yeniden birlikteyiz. Ben İlknur Akman Erk. Sizleri bu hafta sonu Konya-Isparta sınırındaki Çavuş Köyü'nde yer alan Sonsuz Şükran Köyü'nden selamlıyorum. Program destekçilerimizle birlikte radyomuzu destekleyen tüm dostları sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Ve bizlere ulaşmak isterseniz elektronik posta adresimizi hatırlatmak istiyorum. gezgininşarkisi@gmail.com. Değerli dostlar, bugün Costanzo Porta ile başlamak istiyorum. 1528-1601 yılları arasında yaşamış bir isim. Rönesans döneminin önemli bir ismi. Fakat hani İtalyan Rönesansı dendiğinde akla ilk gelen isimlerden birisi değil. Ama yine de çok önemli. Özellikle de Venedik okulunun önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilir. Çağdaşları da zaten onu büyük bir besteci hem de olağanüstü bir kontrpuan ustası olarak görmüştür. Öğrendiklerimize göre Costanzo Porta Cremona'da dünyaya gelmiş. Gençliğinde Venedik'te San Marco'nun efsanevi müzik yönetmeni yani Maestro di Cappella'sı Adrian Willaert'in öğrencisi olmuş. Ve aynı çevrede daha önce de konuğumuz olmuş olan birkaç önemli isim var. Örneğin Claudio Merulo, Joseph Fozzarlino gibi o dönemin önemli müzisyenleriyle tanışmış. Ve çeşitli yerlerde Osimo, Ravenna, Loreto, Padova gibi şehirlerde o da Maestro di Cappella pozisyonunda yani müzik yönetmenliği pozisyonunda görev yapmış. Dinsel müzikler tabii çok sayıda bestelemiş görevi gereği. Motetler, ayin müzikleri, missalar, akşam ilahileri ve bunun yanı sıra düğünlerde ve saray kutlamalarında da onun pek çok eserleri seslendirilmiş, madrigaller yazmış. Önemli bir isim dediğim gibi Adrian Willaert'in öğrencisi olarak Monteverdi'ye geçiş hattının önemli halkalarından biri olarak kabul ediliyor. Biz bugün Costanzo Porta'dan Missa Ducalis ayin müziğinden bir bölüm dinleyeceğiz. Bu Missa Ducalis, Ducalis sözcüğü Latince'de düke ait, dük için yazılmış anlamına gelir ve de eserin Urbino dükalığı. Ve de dolayısıyla ünlü İtalyanların ünlü hanedanlarından biri olan Della Rovere hanedanı ile bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Çünkü Costanzo Porta Urbino Sarayı ile de önemli ilişkiler kurmuştu, çalışmıştı. Bu dinleyeceğimiz bir bölümünü dinleyeceğimiz Missa 1565 yılı civarında bestelenmiş ve de günümüzde özellikle Sanctus ve Agnus Dei bölümleri kaydedilmekte ve seslendirilmektedir. Ben de zaten size Agnus Dei bölümünü hazırladım. 13 ses için bestelenmiş bu bölüm. Kimden dinliyoruz? Bu dönem müziği dendiği zaman özellikle vokal müzikte işin ustalarından dinleyeceğiz. Huelgas Ensemble. Huelgas Ensemble'da Paul Van Nivel yönetiyor. Böylece Costanzo Porta ile müziklerimize başlıyoruz.

Değerli dinleyenler, şimdi maratonumuza geçiyoruz ve bu hafta Christoph Graupner maratonumuza noktayı koyuyoruz. Christoph Graupner 1683-1760 yılları arasında yaşamış, Alman baroğunun en önemli ama uzun sürede ihmal edilmiş bestecilerinden biridir. Aynı kuşağın insan olduğu için adı çoğu zaman Bach, Telemann ve Handel'in gölgesinde kaldı, oysa yaşadığı dönemde çok saygı gören bir besteciydi. Leipzig'te eğitim gördü, Darmstadt Sarayı'nda uzun yıllar çalıştı. Adı bir dönem Leipzig'teki ünlü Thomas Okulu, Thomas Kilisesi Okulu'nun kantorluğu pozisyonu için geçtiyse de Darmstadt Sarayı'ndan izin alamadığı için bu pozisyonu kabul edemedi ve ikinci tercih olan Johann Sebastian Bach'a gitti bu pozisyon. Bach da orada 27 sene çalıştı. Graupner olağanüstü üretken bir besteciydi. 1400'den fazla kantat, yüzlerce orkestral eser, konçertolar, oda müziği eserleri, olağanüstü güzel eserler besteledi. Ve ölümünden sonra eserlerinin çoğu Darmstadt arşivlerinde kaldı. Son birkaç yılda özellikle Kanada, Almanya ve Hollanda başta olmak üzere erken dönem müziğine ilgi gösteren topluluklar onun müziğini yeniden keşfetti. Bunlardan biri de maratonunu sürdürmekte olduğumuz kayıttır nitekim. Genevieve Soli liderliğindeki Lezide Zoröz topluluğunun kaydını dinledik. Bugün noktayı bestecimizin GWV 323 eser sayılı Fa majör konçertosuyla yapacağız. Konçerto, Allegro, Andante ve yine Andante olarak 3 bölümden oluşuyor. Genevieve Soli liderliğinde Lezide Zoröz topluluğu var, radyolarınıza geliyor. Flüt sanatçısı Natalie Michaud ise burada solist olarak öne çıkıyor. Bu eserle Christoph Graupner maratonumuz sonlanıyor.

Değerli dinleyenler, Christoph Graupner maratonumuza bu hafta bu güzel konçertoyla noktayı koyduk. Haftaya büyük ihtimalle yeni bir maratona başlayacağız. Şimdi ise sırada Jean-Baptiste Lully var. Jean-Baptiste Lully 1632-1687 yılları arasında yaşamıştır. Fransız barok müziğinin kurucu figürlerinden biridir Jean-Baptiste Lully. Lakin aslında Floransa'da doğmuş bir İtalyandır. Yani Giovanni Battista Lully aslında. Ve fakat bestecimiz genç yaşta Fransa'ya gider ve 14. Louis'nin yani Güneş Kral 14. Louis'nin sarayında yükselir ve zamanla da Fransız müzik hayatına hakim olur. Kısaca özetlemek gerekirse Jean-Baptiste Lully Fransız operasının kurucusu sayılır. Bugün trajedi lirik adı verilen Fransız opera türünü geliştiren kişi olmuştur. Ayrıca Fransız uvertürü, French uvertür biçimini yaratmış ve bu form daha sonra Bach ve Handel tarafından da kullanılmıştır. Saray balelerini dönüştürmüş, dansı ve müziği yeni bir bütünlük içinde ele almıştır. Kral, Güneş Kral'ın bestecisi olarak anılır. Pek çok önemli operaları vardır. Atis, Armide, Alceste, Phaeton, Roland. Gerçekten hani çok çok enteresan. Bir de Jean-Baptiste Lully dediğimiz zaman aklımıza gelen şöyle bir hikaye var. Aslında nasıl öldüğüyle alakalı bir hikaye. Şimdi o dönemde şefler bildiğimiz günümüzdeki baton yerine yere vurdukları uzun bir asa kullanıyorlardı. Ve Jean-Baptiste Lully prova sırasında bu asayı yanlışlıkla ayağına sapladı. Yara enfekte oldu. Kangrene dönüştü ve sonunda da ölümüne yol açtı. İşte bu hikaye müzik tarihinin en ünlü anekdotlarından biridir. Bugün Isis'ten birkaç bölüm dinleyeceğiz. Isis, Jean-Baptiste Lully'nin en ilginç ve tarihsel açıdan en çok konuşulan operalarından biridir. 1677 yılında sahnelenmiş bir Fransız trajedi en müzik, daha doğrusu Fransız trajik operasıdır. Öykü Yunan-Roma mitolojisinden gelir. Başrolde Mısır tanrıçası Isis vardır. Tabii ki operanın asıl dramatik ekseni aşk, kıskançlık ve iktidar ilişkileridir. Tanrı Jüpiter, güzel peri Io'ya aşık olur. Jüpiter'in karısı Juno ya da Hera bunu öğrenir ve büyük bir kıskançlık krizine girer. Io, tanrıların ve insanların bu güç mücadeleleri arasında kalır. Isis ise koruyucu ve uzlaştırıcı bir figür olarak ortaya çıkar. Çok çok güzel bir eser. Kimden dinliyoruz? Birkaç bölüm dinleyeceğiz arka arkaya. Bölümleri William Christie yönetiminde Lezard Florisan topluluğu ve Versailles solistlerinden dinliyoruz. Jean-Baptiste Lully radyolarınıza geliyor.

Değerli dinleyenler, Jean-Baptiste Lully'nin Isis operasından bölümleri Les Arts Florissantes ve Versailles solistlerinden dinledik. Şimdi bugün yayınımızı çok özel bir eserle sonlandıracağız. Niye özel? Bugün 21 Haziran, yaz başlıyor. Yılında en uzun günü. Ve tabii ki Antonio Vivaldi'nin yaz konçertosunu dinlemezsek olmaz. Nitekim Antonio Vivaldi'nin 1725 yılında yayımladığı müzik tarihinin en ünlü eserleri arasında yer alan 4 keman konçertosunun benim de en sevdiğim parçasıdır. Yaz. Rv 315 eser sayılı eser. Bu 4 mevsim konçertoları içindeki en dramatik ve en fırtınalı bölümdür. Birinci bölüm kavurucu sıcağı anlatır. İlk bölümde insanı ve doğayı bunaltan bir yaz sıcağı hissedilir adeta. İkinci bölümde bekleyiş vardır. İnanılmaz bir bölüm. Sanki bir fırtınanın gelişini hissederiz. Her şey huzursuzdur. Keman böyle yalnız ve kırılgan bir melodi çalıyor. Bunaltan bir yaz sıcağı hissedilir adeta. İkinci bölümde bekleyiş vardır. İnanılmaz bir bölüm. Sanki bir fırtınanın gelişini hissederiz. Her şey huzursuzdur. Keman böyle yalnız ve kırılgan bir melodi.

Vivaldi'nin dört mevsim konçertolarının her biri birbirinden güzel ama bence yaz özellikle yazılmış en etkileyici doğa tasvirlerinden biridir. Biz fırtınayı duymayız. Adeta müzikle birlikte fırtınanın içine gireriz. Ben çok severim gerçekten. Kimden dinleyeceğiz bu eseri? Suzanne Lautenbacher liderliğinde Württemberg Oda Orkestrası'ndan dinleyeceğiz. Suzanne Lautenbacher önemli bir isim. 2020 yılında kaybettik. 20. yüzyılın önemli Alman kemancılarından biridir Suzanne Lautenbacher. Özellikle bugün çok doğal karşıladığımız erken müzik ve barok eserlerin tarihsel duyarlılıkla icrası konusunda Lautenbacher öncü isimlerden biri sayılır. Lakin ilginç olan şu ki bunu çoğunlukla modern kemanla yapmıştır. Yani dönem enstrümanı hareketi yaygınlaşmadan önce barok repertuarı ciddiyetle ele alan kuşaktan gelir Suzanne Lautenbacher. İşte bu isimlerden biz bugün Vivaldi'nin dört mevsiminden yazı dinliyoruz radyolarınızda.

0: Değerli dinleyenler, Suzanne Lautenbacher liderliğinde Württemberg Oda Orkestrası'ndan Antonio Vivaldi'nin Dört Mevsim Konçertolarından Yaz'ı dinledik ve bugün yaz başladı. 21 Haziran, yılın en uzun günü, ışığın en çok hissedildiği gün. Yüreklerimize dolsun, güzel zamanların habercisi olsun. Bu temennilerle sevgiyle kalın, sağlıkla kalın ve bol bol müzikle kalın. Haftaya görüşürüz.
1: Gezginin Şarkısı. Rönesans'tan barok döneme yaratıcı dehanın keşfi.
2: Hazırlayan ve sunan İknur Akmanerk.

Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Cem Koçak, Necra Koçak, Serpil İleri ve Haldun İleri'ye teşekkür ederiz.

0: Kainatın tüm seslerine
1: Apaçık Radyo.
2: I mean, when we talk about black magic, it is basically the worship of the force of evil as embodied by
1: Zifir. ...2000'ler sonrası metalde akımlar, yeni sesler. Hazırlayan ve sunanlar İlksen Mavi Tuna ve Uğur Çıkrıkçılı. Pazar geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
3: ...17 Ağustos ve 6 Şubat'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, bilim insanları depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayan ve sunanlar Mehmet Nuray Aydınoğlu, Aziz Şasa, Elvan Cantekin, Gürhan Ertür, Muzaffer Tunça, Nazan Cömert ve Tuğçe Tezer. Her çarşamba saat 15.30'da Açık Radyo'da.

0: imkansız olduğunu bilmiyorlardı, onun için başardılar der. Bana Açık Radyo projesi biraz öyle geliyor. Yani hiçbirimiz imkansız olduğunu bilmiyorduk. Sadece açık olmasıyla, demokrat olmasıyla, bir duruşu temsil etmesiyle değil, şu içinde yaşadığımız planetin, işte yeryüzünün çeşitli kültürlerini, çeşitli azınlıkları, çoğunlukları, ilişkileri, onları da yansıtmakla, doğrusu zaman zaman kültürel anlamda bir kısmen çölde yaşadığımızı unutturabilen bir sedaya, bir içeriğe sahip. O bakımdan buna galiba, bu beslenmeye hep ihtiyacımız var ve hep ihtiyacımız olacak. Yani bizden sonraki nesillerin de belki daha çok açık radyolar da yaratarak, çünkü yani o tek vaha olmanın da getirdiği bazı sıkıntılar var. 20 yıl içinde birkaç tane daha açık radyo olmalıydı diye düşünüyorum ve hepsi desteklenmeliydi diye düşünüyorum.
1: Şimdi ve burada Apaçık Radyo.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Haşmet Su İçmez ve Hülya Su İçmez'e teşekkür ederiz.
1: Gidilmeyen yol.
3: Edebiyat, sinema ve sanatta yaşanmamış hayatların izleri.
1: Hazırlayan ve sunan Aslı Kotaman.

Gidilmeyen Yol programından hepinize merhaba. Ben Aslı Kotaman. Apaçık Radyo'da yine bir Gidilmeyen Yol programında beraberiz. Programa Vadetes dinleyerek başladık. Aslında bence bu şarkı dünyaya duyduğumuz güvenin ne zaman sarsıldığı ile ilgili. Bana hep Kafkaesk bir şarkı gibi gelir. Biraz da bugün anlatacaklarım dolayısıyla öyle geliyor galiba. Çünkü tanıdık olanın tuhaflaşmasıyla ilişkili olduğunu düşünüyorum bir şekilde. Ama neden böyle düşünüyorum? Çünkü bu programın konusuna da uyan bir biçimde. Şimdi insanın yalnızca yaşadığı hayatın toplamı mı olduğu, yoksa yaşamadığı hayatlarla ilgili, vermediği kararlarla ilgili biri olup olmadığını biz hep konuştuk burada. Gitmediğimiz şehirler, hiç tanışmadığımız insanlar, vermediğimiz kararlar bile nasıl oluyor da zihnimizde yaşamaya devam ediyorlar. Üstelik bana kalırsa daha ilginci, geriye dönüp baktığımızda her şey çok da mantıklı geliyor. Yani her şey sanki olması gerektiği için olmuş. Yani attığımız her adım böyle kaçınılmaz bir biçimde bizi bugün olduğumuz yere getirmiş gibi. Oysa yaşarken durum öyle değil. O anlarda önümüzde tek bir yol yok, birçok ihtimal var. Bunun sebebi bizim zamanı hep bir çizgi olarak düşünmeye alışmış olmamız. Yani biz doğuyoruz, büyüyoruz, kararlar alıyoruz ve o bizi bugüne getiriyor. Geçmişi arkamızda bırakıyoruz, gelecek de önümüzde duruyor. Hikayelerimizi de biz hep bu çizgisel düşünmeye göre anlatıyoruz aslında. İşte bugün benim konuşmak istediğim bazı yazarlar 20. yüzyılın başında, hatta bazı yazarlar, bazı sanatçılar aslında zamanın böyle çizgisel olduğu, yani geçmişin arkamızda, geleceğin önümüzde olduğu, böyle ip gibi tek bir çizgi gibi aktığı fikrinden şüphe etmeye başlıyorlar. Aslında diyorlar ki, yani ya zaman düz bir çizgi değilse, ya bir biçimde bizim seçmediğimiz yollar, gitmediğimiz yollar, başka başka ihtimaller, yani o anın içinde varsa, ya yani çatallanıyorsa bu yollar, ya hayatımız bizim böyle geriye dönüp bakarak kurduğumuz tek bir hikayeden değil ama birbirine değen sayısız ihtimalden oluşuyorsa. Ben biraz bunu anlatmak için yola çıkıyorum bugün. İnsan yalnızca yaşadığı hayatın toplamı değil, yaşamadığı hayatlar nasıl onun bir parçası? Hatta bu soruyu böyle birazcık daha farklı bir biçimde sorayım. Ya bizim gerçeklik dediğimiz şey seçtiğimiz yollardan çok seçmediğimiz yollar tarafından şekilleniyorsa. Şimdi böyle sorduğum zaman geriye dönük bir biçimde bu soruyu belki de en güçlü soranlardan biri Borges. Borges'in aslında Yolları Çatallanan Bahçe diye Türkçe'ye çevrilen o öyküsü. Aslında bugün benim sorduğum soruyu çok da denk düşüyor. Borges zamanı işte böyle çizgi gibi düşünmüyor. Diyor ki o böyle sürekli bir ayrılan, çoğalan, birbirinden kopan, hatta böyle koptuktan sonra yeniden birbirine yaklaşan yol gibi düşünmemiz lazım diyor. Bir nevi labirente de benzetebiliriz. Yani onun zamanla ilgili fikri bir tür labirent gibi. Sonsuz olasılıkların olduğu bir yerde duruyorsunuz ama bir tanesinden gidiyorsunuz. Bu öyküsünde, yani Borges'in Yolları Çatallanan Bahçe öyküsünde aslında casusluk anlatısı gibi başlayan Birinci Dünya Savaşı sırasında Almanya adına çalışan Çinli bir akademisyen, İngilizlerin eline geçmeden önce Almanlara çok önemli bir askeri bilgiyi ulaştırmak zorunda olması. Ama bunu böyle doğrudan iletmiyor. İşte bir adamı öldürüyor çünkü Almanların gazetede bu cinayeti okuyup o öldürdüğü Stephen Albert ve Albert adındaki hedefin Fransa'daki Albert kenti olduğunu anlamalarını istiyor. Yani Borges bize bir polisiye ya da işte böyle bir casusluk öyküsü gibi bir öykü veriyor ama aslında biz biliyoruz ki, biz anlıyoruz ki bu Yurtusu'nun atası Tüsi Pen yıllar önce bir roman yazmak ve bir labirent inşa etmeye hayatını adamış. Ve herkes bu iki işin ayrı şeyler olduğunu zannediyor. Ama Stephen Albert labirentin romanın kendisi olduğunu açıklıyor. O yüzden de en başta söylediğim gibi böyle tekil bir
düzlemde, bir çizginin üzerinde gitmiyor olay örgüsü. Her seçim anında büyük ihtimaller, o bütün ihtimaller aynı anda başka başka gerçekleşme ihtimaliyle oluyor. Ya bir karakter birini öldürüyor, öldürmüyor, seviyor, nefret ediyor, gidiyor, kalıyor. İşte o olması olabilecek olan bütün ihtimaller farklı zamanlarda aynı anda var oluyor. Onlar gitmediğin zaman yok olmuyor yani. Başka bir biçimde yaşamaya devam ediyorlar. O yüzden de mesela aslında bu öykü zaman üzerine kurulmuş bir düşünce deneyi. Öyle ki o çoklu zamanlar, onun arkasındaki o çoklu evren fikri, belki de çok erken örneklerden bir tanesi modern edebiyatta bunu söyleyen. Zamanın tek yönlü, düzenli ve zorunlu bir biçimde çizgi olarak ilerlemediğini söyleyen. Borges'te bu anlamda çoğalan yolları, mesela biz ondan önce biraz Kafka'dan da konuşalım. Borges'in dünyasında aynı anda birçok ihtimalin gölgesi oluyordu. Ama Kafka'nın dünyasında mesela dönüşümde insan bir sabah uyanıyor ve artık çıkışını bilmediği bir hayatın içine hapsolmuş. Yani Gregor Samsa böceğe dönüşmüş ama böceğe dönüşerek aslında bir yanıyla da gidebileceği tüm seçenekleri, açıklamaları, o yolları kapatmış oluyor aslında bakacak olursak. İşte gelin bugün Apaçık Radyo'da Gidilmeyen Yolda modernliğin gerçeklik anlayışında yaşanan o büyük kırılmadan bahsedelim. Ya neden kırılma diyorum buna, diyoruz buna? Çünkü 19. yüzyılda mesela roman üzerinden gidecek olursak 19. yüzyıl romanı büyük ölçüde dünyayı anlaşılabilir, açıklanabilir, temsil edilebilir olduğunu düşünüyordu. Yani bu varsayıma dayanıyordu. Balzac'tan Dickens'a kadar aslında uzanan çizgide edebiyat dünyayı anlamak için, dünyayı tanımak için, dünyayı açıklamak için kullanılıyor. Lan bir araç gibiydi diyeyim. Tabii ki bir araç değil ama hani böyle bir aracılık görevi olduğunu anlatabilirim. Modernizmle beraber bu güven çöküyor. Yani dünya artık böyle bütünüyle kavranabilir bir şey olmaktan çıkıyor. İnsan zihni onu artık, yani dünyayı artık eksiksiz biçimde anlamlandıramıyor. Şimdi bana kalırsa mesela Borges bunun, bu güven kaybının bir yüzünü temsil ederken Kafka bu güven kaybının başka bir yüzünü temsil ediyor. Ne demek istiyorum? Mesela Balzac'ın yazdığı Goryeo Baba'da Paris karmaşık bir şehir ama anlaşılmaz değil. Yani Balzac'ın anlatıcısı aslında kimin neden öyle davrandığını, hangi toplumsal sınıfların nasıl kurallarının neler olduğunu, insanların hangi saiklerle aslında hangi çıkarlarla hareket ettiğini hep bilir. Ve okur, romanın sonunda aslında dünyayı en başından daha iyi anlamış olur. Ya bazen projesi bir biçimde Fransız toplumunun haritasını çıkarmak. Şimdi bir haritayı çıkarmakla bir labirent fikrinin farkını düşünelim orada. Hani Borges'teyken labirentten bahsetmiştim. Oysa mesela Balzac'tayken bir harita çıkarmaktan bahsediyorum. Yani toplumu gözlemlenebilir, böyle anlatılabilir bir, açıklayabilir bir halde olması. Ya da Charles Dickens'ın romanlarında da yani Büyük Umutlar. Evet, toplumsal eşitsizlikler var. Ya bir sınıf ilişkileri eleştiriliyor, hukuki, ya bir hukuk sistemi eleştiriliyor. Ama bize dünyanın işleyişinin, yani işleyiş mantığının tümüyle çöktüğünü de söylemiyor aslında Dickens. Biz romanın sonunda olayların neden yaşandığını, karakterlerin nasıl bu noktaya geldiklerini anlıyoruz. Sorunlar var, evet, yani o dünyanın sorunları var ama dünya hala okunabilir bir metin. Aynı işte Savaş ve Barış'ta Anna Karenina'da olduğu gibi. Yani çok karmaşık, çok karakterli olay örgüleri var. Ama anlatıcımız bize olayların ardındaki nedenleri açıklıyor mesela. Yani insan hata yapıyor ama bu onun içinde yaşadığı dünyayı tümüyle anlamsız kılmıyor. Ya yani modernizmle birlikte bu güven kaybolmaya başlanıyor. Kafka'daki Gregor Samsa işte. Neden böceğe dönüştü? Değil mi? Bu niye Gregor böceğe dönüştü? Biz bilmiyoruz. Kimse bilmiyor. Anlatıcı da bilmiyor. Balzac'ın ya da Tolstoy'un dünyasında
böyle bir olay yaşanmış olsaydı aslında mutlaka bir açıklama oluyordu bunun arkasında. Kafka'da bu açıklama yok artık. Okur ilk kez dünyanın mantığını çözebileceğinden emin olamıyor. James Joyce'un Ulysses. Romanın büyük kısmı aslında karakterlerin zihninden geçen düşünceler, öyle değil mi? Yani olayları biz dışarıdan görmüyoruz. O karakterin zihninin içerisindeki dağınık, parçalı, çelişkili bilinç akışını görüyoruz. Onun içerisinde var oluyoruz. Yani dünya değilse bile diyeyim, insan zihni artık şeffaf olmaktan, okunabilir olmaktan, anlaşılabilir olmaktan çıkıyor. Biz karakterleri uzaktan bakıp onları anlamaya çalışmak değil, ama onların zihinsel karmaşasının içine düşerek anlıyoruz. Mesela Mrs. Dalloway'de de böyleydi. O gün son derece sıradan bir günü anlatıyordu, ama bizim için, yani yazarın yaptığı, o olayları neden olduklarından çok bu olayın içindeki insanların, onu yaşayan insanların o neden farklı deneyimledikleriyle ilgiliydi. İşte bu Kafkaesk dediğimiz dünyada insan kendisini açıklayamadığı bir şeyin içinde buluyor. Mesela davada Joseph K. tutuklanır ama bir türlü suçunu öğrenemez. Bütün roman boyunca neden yargılandığını anlamaya çalışır. O bizim belki de şöyle olmalı. Kafka'yı anlamanın en iyi yolu belki de onu çökmekte olan bir dünyanın tanığı olarak düşünmek. Yani 1883'te doğan, 1924'te ölen bir yazardan bahsediyoruz. Avrupa'nın eski düzeninin dönüştüğü, değiştiği bir dönem bu. Çocukluğunda hala büyük imparatorluklar var. Öldüğünde Birinci Dünya Savaşı yaşanmış. Milyonlarca insan ölmüş. Avusturya Macaristan İmparatorluğu dağılmış. Yani içinde yaşadığı toplumu bir düşünelim. Mesela Prag çok uluslu, çok dilli. Aynı zamanda kimlik çatışmalarının yoğun olduğu bir yer. Kendisi Almanca konuşan bir Yahudi. Ne tam Çek, ne tam Alman, ne de tam olarak çoğunluğun parçası. Aslında bütün bu hissettiği aidiyetsizlik de onu bu yazdığı yazılara tam olarak siniyor elbette ki. 19. yüzyıl sonuna kadar Avrupa'da çok güçlü bir ilerleme inancı var. Yine onu çizgisel olarak düşünelim. Yani bilim gelişiyor, şehirler büyüyor, işte teknoloji hayatı değiştiriyor. İnsanlar aklın dünyayı açıklayabileceğine inanıyorlar. Ki bunun çok farklı örneklerini, çok başka örneklerini, belki bir gün daha da erkene gidip işte belki biraz Frankenstein'i konuşarak anlatırız. İşte Kafka'nın işte yetişkinlik döneminde bu iyimser tablo artık çatlamaya başlıyor. Yani şunu görüyorlar ki o büyük sanayileşme adımları insanları özgürleştirmek, bunu yapmıyor değil ama şöyle diyelim, o büyük dev adımlar, o büyük dev bürokrasi, işte o fabrikalar, o büyük kurumsal yapılar aslında insanları biraz da sıkıştırıyor. Kendilerini o giderek daha da büyük parçaların daha küçük parçaları gibi hissetmeye başlıyorlar. Kafka'nın anlattığı bu yabancılaşma öyle havadan da gelmiyor yani. Freud o insanın kendi zihnine bile tam hakim olmadığını söylüyordu. Yani mesela Albert Einstein'ın görecelilik kuramı, mutlak zaman ve mekan fikrinin sarsılması fikri, Nietzsche'nin o geleneksel değerlerin tümüyle çöktüğünü söylemesi, aslında Kafka'nın metinleri de bu depremin bir tür edebiyattaki karşılığı. Şimdi aynı dönemde mesela Picasso ve George Braque'dan bahsedersem, belki onların nesneleri tek açıdan göstermeyi bırakıp parçalara ayırması ve kübizmin gerçekliği olduğu gibi temsil etmeme fikrinden bahsedersem, Kafka'nın da edebiyatta bu bilinç akışı karakterlerin zihnine nasıl girdiğini, yani her yerde nasıl aynı sorunun sorulduğunu, temel sorunun gerçekliği gerçekten olduğu gibi göstermek mümkün mü sorusu olduğunu belki biraz açıklayabilirim. Tam bu noktada bir şarkı arası vereceğim. Ve şarkı yine aslında People Are Strange diyeceğiz. Ve ardından yine
Aslında yine belki de Vadedis kadar tanıdık olanın tuhaflaşmasından bahsedeceğiz. Ardından yine beraberiz.

Merhabalar, ben Aslı Kotaman. Gidilmeyen Yolda bu hafta çatallanan yolları konuşurken Borges'e ve Kafka'ya daldık. Aslında 1911 ve 1912 yıllarında kübizm öyle bir noktaya geliyor ki resimler artık çok da tanınabilir olmuyorlar. Bu döneme de biraz geç hermetik kübizm dönemi. Yani gizemli ve böyle biraz çözülmesi zor anlamında. Ama amaçları bir nesneyi parçalayıp onu yeniden kurmak. Yani ilk olarak ne gördüğünüzü anlamıyorsunuz ona baktığınızda. Ve bu dönemde Braque ve Picasso neredeyse ortak bir dil geliştiriyor. Yani aynı sorunlarla uğraşıyorlar, benzer teknikler mesela var. Hatta mesela bazen tabloların ön yüzünü imzalamıyorlar ve hangi eserin kime ait olduğunu anlamak çok zorlaşıyor. Sanki böyle bir deney yapıyor gibiler aslında. Portekizli resmi ve Braque'ın Portekizli resmindeki gitar çalan adam ve de Picasso'nun Majoli, mesela onlara bir bakın isterim. Onlarda bu figürleri görmek çok zor. Çünkü onlarca parçaya bölerek resmin içine dağıtıyorlar aslında bu iki resimde. Biz dedektif gibi çalışarak onları bulabiliriz. Yani aslında kübist resim ona bakan kişiden aktif bir katılım bekliyor. Anlam resmin içinde öyle hazır durmuyorlar. Şimdi bu bizi aslında şuna da getiriyor. Demek ki geleneksel resim bize dünyayı eksik gösteriyor. Bir insanı yalnızca tek açıdan gösteriyor. Onun hakkında bildiğimiz her şeyi vermiyor. O zaman gerçek hayatta oysa biz nesneyi farklı açılardan deneyimleyebiliyoruz. İşte kübizm gördüğümüz şey değil, bildiğimizi resmetmemizi de istiyor. İşte tabii bunun çok çoğaltabiliriz. Yani kahverengi, gri, siyah tonları kullanıyorlar bu resimde. Çünkü renklerin çok da dikkat dağıtıcı olmasını ve o anlamı kaybetmemizi istemiyorlar. Bir yanıyla mesela Portekizli'de işte harfler, sayılar, semboller görünüyor. Ama bir yandan da bize mesela Braque diyor ki yani bu o yazıyoruz biz bunun içerisine bu işte harfler, sayılar, semboller koyuyoruz. Çünkü biz bunu burada yaptığımız resim yani düz bir yüzey, derinlik yaratmıyor. Yani unutma diyor bu sadece boya sürülmüş bir tuval aslında. İşte mesela bana kalırsa burada Borges'in öykülerindeki anlamın okurun katılımını istemesi, okurun ipuçlarını bir araya getire getire bir dünya kuruyor olması biraz kübist tabloya da benziyor. Yani nasıl biz orada gitarı, sandalyeyi, insan bedenini öyle pat diye görmüyoruz ama bunları birleştirerek bir anlam üretiyoruz. Bu şekilde düşünürsek Borges'in labirent gibi kurduğu o öyküyle kübizmin parçalı mekanları arasında bir akrabalık olduğunu da düşünüyorum. Bir şekilde kaba bir biçimde kübizm Kafka ile Borges ile aynı tarihsel soruya da cevap veriyor. Yani mesela ta en başta anlattığımız o Balzac'ın dünyasında insanı doğrudan anlayabiliriz, görebiliriz. İnsanın ve toplumun haritasını çıkarabiliriz fikri. Artık bizim bunu göremediğimiz o yapıyı ancak parçaları birleştirerek anlayabileceğimiz, o parçaların da izini sürmemiz gerektiği fikrine geliyor. Ama Kafka çok ilginç biri. Yani çok taze bir ses. Neden? Çünkü bu krizi o kadar soğukkanlı bir biçimde, o kadar sade bir dille anlatıyor ki. Yani burada mesela dışa vurumculuktan da ayrılıyor. Yani mesela dönüşümün ilk cümlesi. Ya öyle ki o Gregor Samsa bir sabah bunaltıcı düşlerden uyandığında kendini yatağında dev bir böceğe dönüşmüş olarak buldu. Zannediyorum ki böyle. Yani bunu ezberimden söyledim. Tam olarak böyle olmasa da aşağı yukarı böyle. Şimdi inanılmaz bir olay son derece sıradan bir biçimde. Sanki böyle muhasebe raporu yazıyor gibi anlatıyor. Biraz da bize şunu da söylüyor burada. Yani bu modern hayatın tuhaflığı zaten korkunç olan şeyin sıradanlaşması bir yanıyla da. Bir şekilde Kafka'nın dünyasında birey çalışma düzenine ve toplumsal beklentilere de o kadar gömülmüş durumda ki aslında bugünden de çok farklı olduğunu söyleyemeyiz. Yani biraz böyle uzun uzun tartışacak olsak
Bu konu bizi ta yani izlemediyseniz izlerin derim. Park Chan-wook'un Başka Yolu Yok filmine kadar da getirebilir yani. Hatta bugün tümüyle galiba ben Gidilmeyen Yol programında yine Apaçık Radyo'da bunun örneklerini vermiştim. Bugün bu hayatın tümüyle o çalışma hayatından örülü olduğunu anlatıldığı filmler. İşte Late Shift filmi mesela ilk aklıma gelen. Onlar son dönemde yine artışta. Tabii ki sebebi belli. İşte Kafka'nın dünyasında da aslında o çalışma düzeninin içerisine, o toplumsal beklentilerin içerisine o kadar gömülüyor ki, yani ilk kriz o bedenin değişmesi değil yani. Hani böyle ontolojik bir kriz değil ilk kriz. Yani ben böcek olmuşum, o değil. İlk kriz çok daha profesyonel bir kriz. Yani işe gidemeyeceğim ya. Böyle bir kriz var burada. Bu Kafka'nın böyle yarattığı huzursuzluk dünyanın işlemeye devam etmesi ama artık bizim neden sonuç ilişkilerini güvenilir bulmuyor olmamız. Ya mesela Beckett'te bu daha da ileri gidiyor. Ya Kafka'da açıklama yok. Beckett'te açıklanacak bir şey yok. Ya mesela Godot'u beklerken de iki karakter birini bekliyorlar ama bekledikleri kişi gelmiyor. Yani oyun boyunca karakterler konuşuyorlar, bekliyorlar, zaman geçiyor. İşte modern insanın anlam arayışı gibi. Bu Beckett 20. yüzyılın en önemli yazarlarından biri. Ve bize söylediği şeylerden bir tanesi de aslında işte bu o beklediğimizin hiç gelmeyecek oluşu. Gelirse ne olacağını bilmeyiz. Godot'un kim olduğunu bilmeyiz. Ama karakterler onun gelmesiyle hayatın değişeceğine inanırlar. Yani oyun ilerledikçe fark ederiz ki aslında biz bekleme ihtiyacını izliyoruz. Yani insanların her gün her şeyin açıklanacağına, bir cevap geleceğine, bir kurtuluş yaşanacağına inanma arzusunu bekliyoruz. Godot gelmez ama karakterler yine beklemeye devam ederler yani. Şimdi aslında mesela burada belki biraz sürrealistlerden bahsetmek. Yani onların Freud'dan etkilenerek rüyaların, öyle bilinç dışının, bastırılmış arzuların, gündelik hayatın altında yatan asıl gerçeklik olduğunu savunmalarından bahsetmek. Biraz Marcel Duchamp'tan bahsetmek ve onun o radikal iddiasından, bir şeyin sanat olup olmadığına karar veren şeyin nesnenin kendisi değil ama sanatçının olması olduğundan bahsetmek gerekebilir. Onları, buraları ve o ilgileri biraz böyle ileriki programlarda açmak ve çok da dallanıp budaklandırmadan konuyu, çünkü çok müsait dallanıp budaklanmaya, geri dönüp yine belki biraz Kafka ve Borges'ten bahsetmek. Yani o belki tekrar Gregor Samsa'ya dönmek ve dev bir böcek olarak uyanmasıyla ailenin de bu krizi çok çabuk atlatması aslında yani. O ilk başta işte Gregor'un odasına kapanması, giderek insanlarla iletişimini kaybetmesi, ailesi için bir yük olması, zamanla ailenin de ondan utanmaya başlaması, hatta ondan kurtulmak istemesi ve öldüğünde de yani rahatlamaları, geleceğe dair planlar yapmaya koyulmaları aslında. İşte burada bence en sarsıcı taraf aslında işte böceğe dönüşmesi değil Gregor Samsa'nın. Bununla ilgili bir açıklama yapılmıyor olması. Yani neden böceğe dönüştü? Lanet miydi bu yani? Bir hastalık mıydı? Neydi? Rüya mı gördük biz? Ama işte klasik anlatının temel refleksi olan o sebep-sonuç ilişkisi ortadan kalktığında, biz okur olarak açıklama beklesek de bu açıklama reddediliyor. Yani açıklamanın yokluğu zaten rahatsız edici olan. Burada fantastik edebiyattan farklı bir şey yapıyor. Çünkü orada olağanüstü olaylar kendi mantıkları içerisinde açıklanırlar gene. Oysa mesela Gregor'un annesi babası da şok geçiriyor ama hemen bir biçimde gerçek dünyaya geri dönüyorlar yani. Çünkü bir yanıyla modern birey aslında sistem içinde işe yaradığı sürece değerli ya. İşlevini kaybedersen, işe gidemez hale gelirsen önemin tamamen yok oluyor yani. Görünmezleşiyorsun. Ve o yüzden de bütün evren bir odaya sıkışıveriyor yani.
Modern insanın özgürleşmek yerine o kapanan bir dünyada yaşadığı his aslında. O şimdi filmin adı aklıma gelmedi. Böyle Amazon üzerinden orada çalışan ve tamamen kutulama yapan ve bütün hayatı küçücük kurduğu, yani tek bir evi kiralayacak bile şey yetmiyor. Aldığı ücret bir tane evi kiralamaya bile yetmiyor. Bir evin bir odasını kiralayarak bütün hayatını böyle geçiren bir kadını anlatıyordu film. Mutlaka ben Gidilmeyen Yolun sosyal medya hesaplarından o filmin adını bularak onu ekleyeceğim. Çok benziyor yani aslında. Çok Kafkaesk yani o bir odaya kapanmışsın ve bir dünyada yaşadığın his tabii ki o yani tabii ki Kafkaesk. İşte aslında Arjantinli öykücü, şair, denemeci belki. Borges'in yaptığı da metinlerinde o labirentlerle, aynalarla, işte sonsuz kütüphanelerle zamanın o labirent halini, paradokslarını, yani insanın dünyayı nasıl bildiği ve gerçekliği nasıl temsil edilebileceğini bize anlatması. Şimdi burada tekrar Borges'e geçmeden önce yine bir şarkı arası vereceğim. Ve All Along the Watchtower diyeceğiz. Ve ardından tekrar Gidilmeyen Yolda Apaçık Radyo'da beraber olacağız.

Merhabalar. Apaçık Radyo'da Gidilmeyen Yol programında beraberiz. Bugün aslında Çatallanan Yollardan, Borges'ten, Kafka'dan, modern edebiyatta gerçekliğin çatladığı yerlerden ve o çatlanan yerlerden sızan ihtimallerden konuşmaya başladık. Mesela Borges, Alef'te de böyle bir soru soruyor. Kafka'da nasıl gerçeklik eksiliyor ama Borges'te gerçeklik çoğalmaya başlıyor. Yani Alef öyküsünde anlatıcı evrenin tamamını aynı anda görebileceği bir noktayla karşılaşıyor. Ve Alef evrendeki bütün mekanları, bütün zamanları, hatta bütün bakış açılarını aynı anda görebiliyor. Ama insan zihni böyle bir şey algılayabilir mi? Yani her şeyi aynı anda görseydik, her şeyi aynı anda bilseydik, biz gerçekten bunların tümünü anlayabilir miydik? Biraz bunu da anlatıyor bize Alef'te. Yani bilgi üzerine yazılmış çok önemli bir hikaye. Bir kırılma noktası da aynı zamanda. Yani ta işte Frankenstein'den beri süregelen şeylerin kırıldığı başka bir nokta getiriyor bize. O modern çağın büyük hayallerinden biri dünyayı bütünüyle bilmek. Hani ansiklopediler, haritalar, ki harita fikri gene bizi bazlığa götürebilir mesela burada. Kütüphaneler. İşte Borges bunun tam tersini söylüyor yani. Her şeyi görsek de aslında hiçbir şey anlayamayabiliriz. Çünkü anlam seçme ve eleme süreçleriyle oluşuyor. Yani sonsuz bilgimizin olduğunu düşünelim. O zaman anlam üremiyor, belki de yok oluyor diyor. Bize söylediği biraz da bu. O yüzden de Borges'in metinlerinde temsil de bir tür kırılmaya uğruyor, çöküyor yani. Çünkü edebiyatın temel iddiası dünyayı anlatabilmesi demiştim ya 19. yüzyılda. Ama mesela Alef'in içinde bütün dünya varsa bunu anlatmak imkansız. Hikayenin sonunda anlatıcı mesela gördüğü şeyi tarif etmeye çalışıyor ama başarısız oluyor. Çünkü dil mesela bu imkansızlığı taşıyamıyor aslında. Yani dilimizin de sınırları var. Anlatmaya öyle ilginç ki öykü bence. Anlatmaya çalıştığı şeyi anlatamayışının hikayesine dönüşüyor aslında. Yani Borges'in metinlerinde dünya çok büyük. Mesela Kafka'da biz dünya karşısında güçsüzdük. Yani Gregor dünyanın dışında kalıyordu. Borges'te anlatıcı dünyanın fazlasıyla içinde. Aşırılık var burada yani. Ama özne gerçekliği kontrol edemiyor gene de. Yani kişi gerçekliği kontrol edemiyor. Ha eksik ha fazla ama gerçekliği kontrol edemiyor. İşte aydınlanma düşüncesinin o insanı akıl sahibi, dünyayı anlayabilen, kontrol edebilen bir varlık olarak düşünmesi artık Kafka'da ya da Borges'te kişiyi merkezin dışına itiyor. Dünya artık onun etrafında dönmüyor. Hatta çoğu zaman artık onun anlayabileceğinden çok daha karmaşık. Yani benim aklıma mesela burada Magritte'deki o temsil problemini getiriyor René Magritte'deki. Yani biz bir gördüğümüz resimde bir Pipo'ya benzer bir resim görürüz. Ancak ne yazar Magritte bunun altına der ki bu bir Pipo değildir der. Şimdi bir paradoks gibidir ama aynı zamanda Magritte niye haklı burada? O bir Pipo değil çünkü o bir Pipo'nun resmi. Yani temsil ile temsil edilen şey arasında bir mesafe ortaya çıkar. Yani Borges'in öykülerinde gördüğümüz şey, bütün o az evvel de örneğini verdiğim işte haritalar, aynalar, ansiklopediler, labirentler. O yüzden de burada mesela Margaret'in de sorduğu, Borges'in de yaptığı, yani dünyayı temsil eden şeyler ne kadar güvenli artık? Belki onu sorması. Burada mesela size önereceğim bir sıçramayla bambaşka bir döneme geçerek önereceğim bir film. Geçen yıl Marienbad'da filmi. Ya çok bambaşka bir dönemin ürünü elbette ki. Kafka'nın dünyasından Borges'e önereceğim bir sıçramayla bambaşka bir döneme geçerek önereceğim bir film. Geçen yıl Marienbad'da filmi. Ya çok bambaşka bir dönemin ürünü elbette ki. Kafka'nın dünyasından, Borges'in dünyasından, işte modern

diyor çünkü işte refahı nasıl otomobiller artıyor, televizyon var, bir tatil kültürü oluşmaya başlıyor mesela. Gündelik hayat bir dönüşümde yani. Diğer yandan da aslında mesela Auschwitz çok yakın. Ya Hiroşima çok yakın. Savaşın yarattığı yıkım, hani o bu dünyanın ilerleme fikrine eskisi kadar güvenmiyor artık insanlar. Yani dışarıdan bakıldığında çok düzenli ve istikrarlı görünüyor ama bu yeni Avrupa bunun altında başka suçluluk var, başka kimlik meseleleri var. Yani kaynamaya başlıyor aslında. İşte mesela bu dönemde sanat temsil fikrini sorgulamayı sürdürüyor hala. Modernizmin erken döneminde sanatçılar hani parçalanan bir gerçeklik düşünüyorlardı. Savaş sonrası dönemde artık gerçekliğin kendisinden çok hafızayı tartışmaya, onu nasıl algıladığımızı tartışmaya başlıyorlar. Biz geçmişe bakıyoruz ama gerçekten hatırlıyor muyuz? Aynı olay mesela, iki kişi aynı biçimde yaşayabilir mi bu olayı, hatırlayabilir mi? Sinema giderek böyle bir algının işte böyle bir algıyı merceğini alıyor yani, onu merkeze koyuyor. Fransız yeni dalga yükselmeye başlıyor. Yönetmenler de seyircinin elinden kesin cevapları almaya başlıyorlar. Mesela geçen yıl Marienbad'da hafıza ile ilgili olabilir, zamanla ilgili olabilir, donmuş bedenlerle ilgili mesela, karar veremeyen insanlarla ilgili. Yani aslında belki neden hareket edemiyorlar bu insanlar, neden tereddüt ediyorlar, neden zaman doğmuş? Mesela fotoğraflar gösterilir filmde. Aynı kişileri, benzer anları tekrar tekrar gösterir. Yani geçmiş der ki, geçmiş sabit bir olay değil. Hepimiz aynı fotoğraflara bakıp başka bir hikaye ortaya çıkarırız. Şimdi fotoğraf dediğimiz şey gerçekliğin kaydı gibidir. Yani mesela biz yıllar sonra bunu Erno'da da göreceğiz. Hani Erno da benzer bir şey anlatacak bize. Fotoğraflar ne kadar gerçeğin kaydı diye sorabiliriz. Yani Marienbad da tam tersini söylüyor. Diyor ki bu fotoğraf aslında hiçbir şey ispat etmiyor. Belki Antonioni'nin Blow Up'ında da vardı bu. Yani bir hani çekim, bir fotoğraf gerçekliği gösterir mi? Yoksa daha fazla şüphe mi yaratır? Fotoğraflar bir nevi hafızanın güvenilirliğini değil de kırılganlığını simgeliyor aslında. Halbuki mesela filmde bir çekmece sahnesi vardı. Fotoğraflar böyle bir albümün içinde değil ama dağınık biçimdedirler. Bu dağınıklık önemli çünkü filmin zaman anlayışı aslında Borges'teki labirent fikrine çok benzer bu. Yani geçmiş diyor böyle kronolojik bir biçimde, lineer bir biçimde ilerlemez. Geçmiş parçalar halindedir yani. Seyirci de bu parçaları bir araya getirmeye çalışır. Ve biz o bir araya gelişte farklı olasılıkların aynı anda var olabileceğini, bu fotoğrafların da sanki aynı anın farklı versiyonları gibi, yani olmamış olan anlar da o fotoğrafın örgüsüne dahil. Hangisi daha gerçek? Hepsi aynı anda gerçek olabilir mi? Hepsi aynı anda var olabilir mi? Biraz bunları sormaya başlıyor. O yüzden de mesela geçen yıl Marienbad'da sorusu ikinci bir soru. Yani ilk soru değil. Geçen yıl Marienbad'da ne oldu sorusu. Burada asıl soru, ya insan geçmişini bilebilir mi? Aynı anda hem bilip hem bilmeyebilir mi? Zamanın içinde aynı anda hareket edip aynı anda yerinde sayabilir mi? Filmin böyle çok meşhur bir bahçe sahnesi var. Karakterler böyle çok düzenli bir kompozisyonun içerisinde duruyorlar. Ve görüntü de sanki böyle bir fotoğraf donmuş gibi. Yani onun canlı bir sahne olup olmadığını bir türlü anlayamazsınız. Böyle konik şeklinde ağaçların arasında insanlar durur. Öyle bir noktaya getirir ki bizi, hani biz bir türlü ayırt edemeyiz. Donmuş bir an mı yoksa böyle bir canlı bir sahne mi görüyoruz diye. İşte bu o belirsizlik de üretir bir yanıyla. Ama mesela sadece belirsizlik de üretmez. Aslında bence şunu da söyler. Yani geçen yıl Marienbad'da iki zıt durum aynı anda var olabilir. Hem bilip hem bilmeyebiliriz. Hem hareket edip hem etmeyebiliriz. Yani kadın mesela filmi izlediğiniz zaman belki bu verdiğim örnekleri daha iyi anlayacaksınız ama ya da eskiden izlediyseniz eğer sizi belki o hatıralara götürebilir.
Yani şimdi

0: Kadın fotoğraftaki kişinin kendisi olduğunu bilir ama o kişiyi tanıyamazdı. Ya bu sizin de mutlaka başınıza gelmiştir. Bir fotoğrafa baktığınızda bunu yaşayan ben miyim? Ben miyim? Bu, ne zaman oldu bu? Çok geçenlerde oldu bana bir arkadaşımın gönderdiği bir fotoğraf üzerinden. Fotoğrafı olmasa öyle bir anın yaşanmadığına yemin edebilirim gerçekten de. İşte bunu söylüyor yani geçmiş hem var hem yok. Hafızanın bir bakıma mesela hafızamız güvenilir mi? Bunu soruyor evet. Bunu sorguluyor. Ama aynı anda da diyor ki geçmişle kurduğumuz ilişki bile problemli bir ilişki aslında. O yüzden film boyunca mesela insanlar heykel gibi duruyorlar. Karakterler yürürken aniden duruyor ve hareketsiz kalıyorlar. Yani sanki böyle müzedeler. İşte tamam neden o müze fikri bize ne söylüyor? Mesela o donmuş olma fikri. Zamanın içerisinde bir noktada donmuş olarak kalma hali. Halbuki kamera hareket etmeye devam ediyor. Böylece filmde herkes hareket ediyor gibi görünse de aslında hiçbir şey ilerlemiyor. Yani bu bizi mesela o modernizmin ilerlemecilik fikrine tekrar götürürse ya biz ilerliyor muyuz aslında? İlerleme dediğimiz şey ne? Bizi ilerlettiği kadar geriye de mi götürdü acaba aslında olanlar? Bunları da soruyor. Yani filmdeki adam mesela kadına Marienbad'da karşılaştıklarını söylüyor geçen sene. Birlikte kaçmaya söz verdiklerini söylüyor. Ya kadın hatırlamıyor. Ama acaba hangisi doğru söylüyor? Yani Alain Rene'de, Alain Robbe Jiril'le de bu seyircinin alıştığı anlatı mantığını bilinçli olarak aslında kırıyorlar. Bilinçli olarak parçalıyorlar, dağıtıyorlar aslında onu. Baya böyle mozaik cam bir sehpaya bir çekiçle vurduğunuzu düşünün. O şekilde parçalıyorlar yani. Sahneler bu sebeple tekrar ediyor. Yani çünkü zamanı doğrusal anlatmak istemiyorlar. Hafıza dediğimiz şey, hani dedik ya insanlar geriye dönüp bakarak bir hikaye kuruyorlar diye. Aslında hafıza dediğimiz şeyin nasıl kurulan bir şey, kurulan bir süreç olduğu. Yani olay yaşanmış olsa bile ona dair anlatının değişebileceği. Aslında insanların geçmişi yeniden üretti. Yani biz geriye dönüp bakıyoruz ve bu geçmiş bizim için yeniden üretiliyor. Marian Bat bu noktada bizi sinemada bu anlamdaki erken örneklerden birine götürüyor yani. Ya biz film boyunca bir hakikatin peşindeyiz, arıyoruz ama film hakikatin peşinde değil. Yani hatırlamanın nasıl çalıştığını gösteriyor bize. Kaldı ki bu konudaki örnekleri yani macera filmini düşünelim mesela. Çoğaltabiliriz çok. Tabii mesela Marienbad'daki mekanları düşünsek onlar da çok tesadüfen tesadüfi mekanlar değil yani. Otel koridorları, aynalar, heykeller gerçek mekanlar gibi değil. Zihnin içindeki odalar gibi. Hani sanki biri açılıyor, biri kapanıyor. Karakterler bir hafızanın içinde dolaşıyorlar. Yani o yüzden de mekan böyle belirsizlik üretiyor. Bu labirent deyince yani sinemada bunun ne kadar çok, ne kadar sık kullanıldığını, aslında o kafa karışıklığını anlatmanın, aynalar mesela kimlik bölünmesini anlatmanın, ihtimallerin çokluğunu ve aynı zamanda başka başka kimlikleri anlatmanın yolu olduğunu. Başka kimlik demek ne demek? Bir yanıyla şu demek işte. Geçmişe bakıyoruz. Kendimizle ilgili inandığımız bir hikaye, bir bütün bir hikaye kuruyoruz ya. Onun nasıl çatallandığını anlatıyor bize. Yani mesela ben buradan Sonia Delano'ya geçebilirim. Aralarında bir bağ yokmuş gibi görünse de bence var. Çünkü 20. yüzyıl başlarında ortaya çıkan avantgard hareketin çok önemli kişilerinden biri. Kübizmden etkileniyor ama sadece nesneyi parçalamıyor. Eş zamanlık fikrini de getiriyor. Belki önümüzdeki hafta bu kaldığımız yerden devam ederiz. Ve bunları konuşmaya, hani hafızamızın bizi o ihtimallere gitmediğimiz yollara nasıl götürdüğünü anlamaya devam ederiz diyeyim. Ve gidilmeyen yol ZZ Top'un Lagrange'la bugünlük sona ersin. Hepinize önümüzdeki hafta buluşana kadar çok keyifli bir hafta diliyorum. Gidilmeyen yoldan hepinize hoşça kalın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
1: Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside. game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: gidilmeyen yol.
1: Edebiyat, sinema ve sanatta yaşanmamış hayatların izleri.
0: Hazırlayan ve sunan Aslı Kotaman.

Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Haşmet Su İçmez ve Hülya Su İçmez'e teşekkür ederiz.

0: Klang. Ses, sessizlik ve gürültüye dair.
1: Hazırlayan ve sunan Seda Nibolu.

0: Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Şengül Çiftçi ve Hacer Ayşen Yavru'ya teşekkür ederiz.
2: Ege'nin Köprüsü. Hazırlayan ve sunan Yannis Saulis.

İyi akşamlar, Selanik'ten selamlar. Apaçık Radyosu'nda Ege'nin Köprüsü dinliyorsunuz ve ben Yanis Saulis. Manos Hadzidakis'in Aristofanes'in Kuşlar adlı oyunu için yazdığı müzikten bir bölümle başladık. Bugün ve önümüzdeki 3 radyo yayınında sizlere Manos Hadzidakis'ten bahsedeceğim. Elbette tüm bunları internette bulabilirsiniz ama Hadzidakis'in müziğini dinleyeceğinizde onun kim olduğunu daha iyi anlıyorsunuz. Hadzidakis esas olarak Pazar Günü Asla filminden tanınıyor. Onu hatırlamak için Pire Çocukları adlı şarkıyı dinleyelim. Hemen ardından aynı plaktan Buzukya adlı enstrümental parçayı duyacağız. Yine de Hadzidakis en çok bilinen şarkısının bestecisinden çok daha fazlasıydı. Dinleyeceğimiz müzikten sonra sizlere Manos Hadzidakis'in hayatını anlatmaya çalışacağım.

Manos Hadzidakis 1925'te İskeçe'de doğdu. Avukat Yorgo Hadzidakis'in ve Aliki Arvanitidou'nun oğluydu. Anne ve babasının ayrılmasının ardından Manos Hadzidakis 1932 yılında annesi ve kız kardeşiyle birlikte kalıcı olarak Atina'da yerleşti. Alman işgali ve kurtuluşun zor yıllarında Manos Hadzidakis Pire limanında kargo boşaltıcı, Fix fabrikasında buz satıcı, bir fotoğraf stüdyosunda ve askeri hastanede hemşire yardımcısı olarak çalıştı. Şimdi de 1959 yapımı Alman işgalini konu alan bir film için yazdığı şarkı dinleyelim. Adı Mi ton rotas ton urano, Türkçe'de gökyüzü sorma, icra eden Meri Lo.

Manos Katsidakis, Alman işgali yıllarında Atina Konservatuarında müzik ve Atina Üniversitesi'nde felsefe çalışmalarına başladı. Ancak eğitimini tamamlayamadı. O sırada iki savaş arası dönemin sanatçıları ve entelektüelleriyle Gatsos, Seferis, Elitis, Tsaruhis ve Sikelianos tanıştı. Bu kişiler Hacıdakis'i çok etkilendiler. 1943 yılında tanıştığı Nikos Gatsos hayatının sonuna kadar büyük öğretmeni ve sevgili dostu olarak kalacaktı.

Hadzidakis ülkenin müzik dünyasında ilk kez 1944 yılında Carolus Kunz Sanat Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. Bu arada 1949'da Rebetko şarkısı üzerine verdiği bir derse muhafazakar Yunan burjuvazi tepki olarak fırtınalar koparacaktır. 1950'den itibaren antik trajediler ve komediler için müzik yazmaya başlar. 1959'da Mikis Theodorakis'i Atina halkına tanıtı ve Nana Mouskouri ile birlikte Epitaphios adlı eserini, Theodorakis'in eserini, orkestrasyonu ve kaydını yaptı.

huzursuz bir ruha sahip olan Manos Hatzidakis, Doksiadis Teknoloji Enstitüsü'nün Manos Hatzidakis yenilikçi beste yarışmasının sponsorluğunu üstleniyor. Ödül, o zamanlar Yunan kamyonun tanımadığı Ioannis Xenakis'e veriliyor. 1960 yıllarında Gildas'ın Never on Sunday, yani Pazar Günü Asla adlı filminde yer alan Pire Çocukları şarkısıyla Oscar'ı kazandı. Oscar'ı almaya gidemedi ve akademi onu ona gönderdi. Hatzidakis heykelciyi çöpe attı. 1966'da Manos Hatzidakis ABD'ye gitti ve burada Gildas Sen ve Melina Mercouris'le birlikte Broadway'de Pazar Günü Aslan'ın tiyatro uyarlamasını Ilya Darling adıyla sahneledi.

0: 1972 yılına kadar Hatzidakis Amerika'da kalacak ve müzik algısı pop müzikten önemli ölçüde etkilenecektir. Bu etkinin bir sonucu New York Rock and Roll Ensemble ile birlikte Reflections şarkı döngüsü oldu. Junta'nın en karanlık dönemi olan 1972'de Atina'ya döndü ve müzikal kafe tiyatrosu Politropo kurdu. 1975 yılında üçüncünün altın çağı başlıyor. Bir grup genç ve yetenekli yaratıcının işbirliğiyle bir referans noktası haline gelen devlet radyo istasyonu üçüncü programın 1975 ve 1981 arasında müdürü oldu.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: Καληνύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.
1: Apaçık Radyosu'nda Ege'nin Köprüsü dinliyorsunuz ve ben Yanis Saulis. Bugün Hacıdaki Seyit Hafedilen 4 yayından ilkini dinliyorsunuz. 1989 ve 1993 yıllarında geleneksel senfoni orkestralarının kapsamadığı özgün programlar sunmak amacıyla Renklerin orkestrasını kurdu ve yaşamının sonuna kadar bu orkestrayı yönetti. Şef Hacıdakis yönetimindeki Renklerin orkestrası Yunan ve yabancı solistlerle Yunan ve uluslararası repertuardan oluşan 20 konser ve 12 resital verdi. Manos Hacıdakis ayrıca genç bestecilerin Yunanistan kamuoyuna tanıtılmasına yardımcı olan birçok şarkı yarışması düzenledi. Hacıdakis, şiir, söz, müzikal ve felsefi Yunan toplumuyla ilgili metinler yazılmıştı.

1972'de Cunda döneminde bir gazeteci Hacıdakis'e şu soruyu sordu. Markos Vanvakaris hakkında ne düşünüyorsunuz? Hacıdakis'in cevabı şu idi. Çok büyük bir besteci ama ben onun hakkındaki görüşümü 1948'de dile getirdim. Ancak yaptığımız iş Markos ve Tsitsanis'in müziğinin yerini almayı hedeflemiyor. Biz onların halefleri değiliz. Markos size ya da ders verebilir ya da vermez. Ama onun gibi şarkılar yazmak imkansız. Bu kalkıp Zeybek dansı yapmak gibi bir şey. Öyle komik insan oluruz.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Şengül Çiftçi ve Hacer Ayşen Yavru'ya teşekkür ederiz.
1: Şimdi ve burada.
2: Funkmatik.

Geçmişten günümüze funk'ın yolculuğu. Hazırlayanlar Yunus Can ve Okan Güneş. Perşembe günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Evrim Memik ve Oğulcan Bakır'a teşekkür ederiz.
2: Afrikon. Afrika üzerinde dolaşan sesler. Ufuk Aktaş.
3: Afrikon'dan herkese selamlar. Kainatın tüm renklerine, seslerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo'da pazar akşamları Afrika semalarında dolanmaya devam ediyoruz. Bugünün ilk konuğu Sons of Kemet. 2018 tarihli Your Queen is a Reptile albümünden iki parça çalacağız. İlk bakışta sert ve provokatif bir isim. Senin kraliçen bir sürüngen. Ama aslında albümün derdi farklı. Bu albümde Sons of Kemet bize farklı bir kraliyet ailesi öneriyor. Tahta krallar ya da kraliçeler değil, mücadelesiyle topluma bıraktığı mirasla öne çıkan siyah kadınlar var. Bu yüzden albümdeki her parça tarih boyunca mücadele etmiş bir kadının adını taşıyor. Güçlü ritimler, sokaktan gelen bir enerji ve bir duruşla birleşince albüm ortaya bence son yılların en etkileyici caz albümlerinden biri çıkmış. Üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen hala bence etkisini koruyor. Müzikal olarak da hareketli bir iş. Tuba, çift davul ve saksofonun etrafında şekillenen bir müzik. Afrobeat'ten Karayip sounduna, cazdan daba kadar farklı etkileri bir araya getiriyor. Bir yandan dans ettiriyor ritimleriyle, bir yandan da politik bir tavrı var tabii ki. İki parça çalacağız dedik. İlki My Queen is Apartheid Susili. Güney Afrikalı bir politikacı ve apartheid karşıtı bir aktivist Albertina Susili. Güney Afrika'nın bağımsızlık ve özgürlük hikayesinde önemli roller ve bedeller ödemiş biri. Ama nedense Mandela kadar bilinmiyor. En az onun kadar mücadele etmesine rağmen. Sons of Kemet'te My Queen is Albertina Susili parçasıyla ona bir saygı duruşu niteliğinde duruyor. İkinci parça ise My Queen is Ya Asantewa. Ya Asantewa Ashanti kraliçesi. 20. yüzyılın başlarında yaşamış bir Ashanti kraliçesi. Ashanti krallığı ise 1600 ve 1900 yılları arasında yaklaşık 300 yıl kadar varlığını sürdürmüş. Şimdiki Gana'nın aslında tarihsel geçmişi olarak hani kodlayabileceğimiz bir krallık. İngilizlerin sert sömürge politikalarına karşı isyanıyla biliniyor Ya Asantewa. Hem sömürge karşıtı bir hareket yaratıyor kendi coğrafyasında, hem de geleneksel cinsiyet rollerine meydan okuyor. Bu şarkı onun için, bu albüm onlar için. Apaçık Radyo'da Afrikon başladı. Keyifli dinlemeler.

Sırada Fatoumata Diawara var. Mali'nin en güçlü müzik seslerinden biri. Hatta Mali'nin divası olarak bilinir. 2011'den bu yana çıkardığı albümler ve uluslararası müzisyenlerle kurduğu işbirlikleriyle Vassolu geleneğini, yani Batı Afrika'ya özgü bir müzik geleneğini küresel bir alana taşıdı. Şimdi 6. albümü Massa 5 Haziran'da yayınlandı. Fatoumata Diawara bu albümün onun en içten işi olduğunu söylüyor. Bambara dilinde ebedi demek. Annelik, inanç ve babasına yazılmış mektuplar olarak görüyormuş bu albümü Fatoumata Diawara. Matthew Cedid ile birlikte üretmişler bu albümü. Engoni ve katmanlı perküsyonlar var. Diawara'nın sesini belki de en farklı şekilde duyduğumuz bir albüm olmuş. Albümden Dijane ve Fala parçalarına kulak veriyoruz.

Sırada Sahra Çölü'nün en önemli gruplarından Tenerife'nin 2023 yılında yayınladığı Amatsu albümünden parçalar var. Tenerife için yıllardır aslında biraz country grubu gibi çalıyorlar diyenler vardı, hala var. Bu albümde aslında bunu iyice görünür kılan bir albüm olmuş. Grubun o tanıdık çöl blues gitarlarına country müziğinin banjosu ve yaylıları eşlik etmiş. Sonuçta ortaya hem sahrayı hem de Amerikan taşrasını çağrıştıran bir sound çıkmış. Albümün adı tama şeklinde korkunun ötesinde anlamına geliyor. Şarkılar özgürlük ve dayanışma üzerine kurulu. Mali'de son yıllarda yaşanan siyasi gerilimlerin ve bölgedeki zorlukların izlerini de şarkı sözlerinde görmek mümkün. Tenerife yıllar içerisinde dünyanın dört bir yanına turnelere çıktı. Hala da çıkmaya devam ediyor. Birçok müzisyenle, farklı janrlardan müzisyenlerle bir araya geliyor. Aynı sahneyi paylaşıyor. Bu yüzden albümdeki bu country etkisi biraz da doğal bir buluşma gibi duruyor. Bir yanda Tuareg göçebeleri, diğer yanda Amerikan sokakları, farklı coğrafyalar ama benzer hikayeler. Şimdi Amatsu'dan iki parça dinleyeceğiz. Apaçık Radyo'da Afrika On devam ediyor.

Kainatın tüm renklerine, seslerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo'da Afrikon devam ediyor. Afrika Express'ten iki parça çalacağız şimdi. Farklı ülkelerden ve müzik geleneklerinden sanatçıları bir araya getiren uluslararası bir kolektif Afrika Express. Avrupa'dan, Amerika'dan müzisyenlerle Afrikalı müzisyenleri eşit koşullarda ortak üretim yapmaları için bir araya getiriyor. Afrika Express 2019 yılında yayınladıkları Egol albümünden iki parça çalacağız. 2018 yılında Güney Afrika'nın başkenti Johannesburg'da yalnızca bir haftalık yoğun bir yaratım sürecinde kaydedilmiş bu albüm. Güney Afrikalı müzisyenlerle Avrupa ve Amerika'dan gelen müzisyenlerin bir arada ürettikleri bir albüm olmuş. Şimdi Johannesburg ve Morals parçalarına kulak veriyoruz.

Şimdi rotamızı Londra çıkışlı Afro Jazz grubu Kokoroko'nun ilk stüdyo albümü Kucvi Bimor'a çeviriyoruz. 2022 yılında yayınlandı albüm. Afrobeat, soul ve cazı bir araya getirdi. Kokoroko'nun güçlü, nefesli düzenlemeleri ve akıcı ritimleri bu albüme sıcak ve rahat bir hava katıyor. Grup Afrika müzik geleneklerinden beslenirken bir taraftan da Londra'nın güncel caz sahnesinin etkilerinde müziğine taşımayı ihmal etmiyor. Bu yüzden Kucvi Bimor hem köklerine bağlı hem de Londra'nın caz sahnelerinde geziniyor bence. Albüm boyunca sakin groove'lar, yüksek ritimler ve üflemeleri sıkça duyuyoruz. Şimdi albümden We Give Thanks ve War Dance'ı dinleyeceğiz.

Afriko'nun bu haftalık sonuna geliyoruz. Son bir parça çalacağız. Vio Farka Touré ve Kurabi'nin Ali albümünden Diarra bir parçasını çalacağız. Efsane Ali Farka Touré'nin oğlu Vio Farka Touré ve Amerika'dan indie pop grubu Kurabi'nin birlikte Ali Farka parçalarını çaldığı, yorumladıkları bir albüm. Bence müzik tarihine kalacak bir albüm. Çok sevdiğim bir albüm. Ondan Diarra bir parçasını çalarak Afrikon'u bu hafta sonlandıralım. Bir sonraki hafta umarım yine denk geliriz. Hoşçakalın.

0: Afrika. Afrika üzerinde dolaşan sesler. Ufuk Aktaş.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Evrim Memik ve Oğulcan Bakır'a teşekkür ederiz.
2: Well, here's how it started. Heard you on the radio.
3: Ne düşe bela ne diyor?
4: Apaçık Radyo.
5: Gürültü ve duman.
6: Caz ve yeni müziğin bozguncu serüveni. Hazırlayan ve sunanlar Şevket Akıncı, Can Tutu, Robert Frekl ve Volkan Terzioğlu.
7: Salı geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
8: What?

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
3: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık radyo.
1: Apaçık radyo. Radyo.
0: Radyo.
1: Apaçık.
0: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Başar Muluğa teşekkür ederiz.
3: Neden bunları dinliyorum? Dinleyicisine göre şekillenen sesler, albüm okumaları.

0: Hazırlayan ve sunan Murat MRT Seçkin.
1: Herkese merhaba. Apaçık Radyo'da bendeniz Murat MRT Seçkin hazırlayıp sunduğu Neden Bunları Dinliyorum programının 102. fasikülüne hoş geldiniz. Bu programda albüm dinleme alışkanlığına kafayı takmış biri olarak bir albüm, toplama, soundtrack veya demo üzerinden elimden geldiğince çok kişisel, az genel bir okuma yapmaya çalışıyorum. Programın 102. fasikülünde 90'lar sonundan bir albümümüz var. Trip hop ve cazdan beslenen, kısa ama harika bir hikayesi olan Attica Blues'un kendi adını taşıyan albümü Attica Blues'u dinleyeceğiz. İşin doğrusu kesip biçmeye kıyamadığım için sohbetimiz biraz kısa sürecek. O yüzden hemen konuya geçiyorum.

3 sene sonra ikinci albümlerini çıkartıp sessizliğe gömülse de üçlü hala müzik piyasasında aktif bir şekilde yer alıyor. Evet, bu pazar Anka kurucusu ve prodüktör James Lavery'nin keşiflerinden olan Attica Blues üçlüsünün 1997 tarihli ilk uzun çaları Attica Blues albümünü dinleyeceğiz. Önümüzdeki pazar tekrar görüşene kadar bendeniz Murat MRT Seçkin ya da kısaca MRT iyi haftalar dilerim. Dayanışma ve sevgiyle kalın.

Neden bunları dinliyorum? Dinleyicisine göre şekillenen sesler, albüm okumaları.

0: Hazırlayan ve sunan Murat MRT Seçkin.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Başar Muluğa teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
0: Reklamlar.
3: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Nihal Yüksel ve Hakan Gürvit'e teşekkür ederiz.
2: Sarhoş Atlar Zamanı. Konu parantezinde rock. Hazırlayıp sunan Akif Burak Atlar.

İyi akşamlar. Apaçık Radyo'da önümüzdeki bir saat boyunca sarhoş atlar zamanı. Bugün takvim ayın Haziran'ın 21'ini gösteriyor. Yılın en uzun günü. Bundan sonra günler yavaş yavaş kısalmaya elbette başlayacak ama bugün birçok ülkede, özellikle Kuzey Avrupa'da, İsveç, Finlandiya, Norveç gibi ülkelerde Midsummer kutlamaları, saatlerce sürecek, ateşler yakılacak, danslar edilecek. Biz de bir anlamda yazın kavurucu sıcaklarını bundan sonra uzun bir süre yaşayacağız. 21 Haziran bir diğer anlamı ise bugün Dünya Müzik Günü olarak kutlanıyor. 1981 yılından bu yana Fransa'da o dönemin Fransız Kültür Bakanı Jack Lang'in önerisiyle kabul edilen ve hızlıca birçok Avrupa ülkesinde benimsenen bir gün olmuş. Dünya Müzik Günü Türkiye'de de bir süredir kutlanıyor çeşitli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle. Biz de bu akşam sarhoş atlar zamanında müzikten bahseden şarkılar dinleyeceğiz. Dünya Müzik Günü'nün şerefine açılışta elbette John Miles Music vardı. Yakıştı da açılışa, güzel klasik bir progresif rock şarkısı. Şimdi bu şarkıyı takip eden uzun bir sekansa geçeceğiz. Perdeyi ABBA'yla açacağız. I Let The Music Speak dinleyeceğiz şimdi. ABBA'yı sırasıyla Carole King, F.R. David, Bay Steel Rollers, Mac Davis, Ronettes, Ray Conniff Singers, Libertines, Alabama, Doc Holliday ve Witchfinder General adlı müzisyenler ve gruplar takip edecek bir saat boyunca Apaçık Radyo'da müzikten bahseden şarkılarla sarhoş atlar zamanı başlıyor.

0: Witchfinder General adlı İngiliz heavy metal grubunun Music adlı şarkısını dinledik ve programın bu akşam da sonuna geldik. Bugün 21 Haziran Dünya Müzik Günü'ydü. Biz de müzikten bahseden şarkılarla Dünya Müzik Günü'nü kutladık. Müziği seven, gönül veren herkesin ayrıca Dünya Müzik Günü'nü de kutlayalım. Kapanışta bir diğer klasik şarkı, bir Doobie Brothers klasiği Listen to the Music yer alıyor ve alıcılarınıza gelmek üzere. Ben Akif Burak Atlar, sizlerle bir saat geçirdik. Önümüzdeki pazar farklı bir konu parantezinde. Görüşmek üzere, iyi haftalar.
1: Sarhoş Atlar Zamanı. Konu parantezinde rock. Hazırlayıp sunan Akif Burak Atlar.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Nihal Yüksel ve Hakan Gürvit'e teşekkür ederiz.

0: Pitoresk.
1: Hazırlayan ve sunanlar
2: Gonca Açıkalın ve Murat Ermert.
3: Salı geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo'dasınız. Zifir başladım. İlk sen Mavi'cuna ben.
1: Uğur Çıkrıkçılı ben de.
0: Hoş geldiniz hepiniz. Azov Spades. Hemen hemen hepsi hepiniz anlamıştır diye düşünüyorum ne duyduğunu. Ama sıra dışı bir yorum tabii. Bathory'den işittik efsanevi Motorhead parçasını. Valla insan böyle ne diyeceğini şaşırıyor. Tam sevemiyorum bu yorumu. Bir yandan çok sıra dışı, işte davulun tonundan tuttu arkadaki o işte vokalle klavye arasındaki eşlikçiler, ama temponun dağılması çok rahatsız edici, ama çok güzeldi bence. Bilmiyorum ne hissettiriyor sana.
1: Tam aynısını diyecektim. Yani şarkının ne olduğundan bağımsız şöyle bir 3-5 saniye dinleyince o gitar tonları ve davulun kaydından kelle tamam Bathory dinliyorum diyorsun. Yani
0: Kesinlikle.
1: imza bir parça, imza bir cover. Ya ben de benzer şeyler düşünüyorum. Yani çok orijinal bir yorum olduğun kanaatindeyim. Ama böyle döndürüp döndürüp yani Ace of Space'in bu yorumda dinleyeceğim türde bir şey olmayacak. Yani diğer taraftan da bir iki lafta bu compilation'ları da etmek lazım herhalde.
0: Kesinlikle.
1: 1-2-3 kaydı var. Ölümünden sonra Quarto'nun grup üyeleri çevresindeki kişilerce yapılmış bir compilation toplama bunlar. Orijinal Bathory parçalarının yanı sıra işte Black Sabbath'tan War Pigs var mesela bu albümde. İkinci compilation'da Black Diamond'ı hatırlıyorum Kiss'ten. Ya da birinci compilation'da da yanlış hatırlamıyorsam da bir Sex Pistols cover'ı vardı. Yani cover'ı da çok hoş, orijinaldir. Hatta tişörtü de var bende bu yani
0: Çok güzel.
1: şeyde. Çok keyifli de taşırım üzerimde.
0: Evet,
1: Öyle
0: kaset olarak
1: yani.
0: Yayınlanmış ilk olarak bu Quarto'nun serisi, Quarto'nun hatıra serisi, onu da söyleyelim. Daha sonra tabii şeyler oluyor. Yeniden yayınlar oluyor, reissue'ları. Evet, böyle çok kenarda kalmış bir kayıt ama aynı zamanda hem bir saygı parçası hem de kökenleri duruş olarak beni de cezbetti. Evet, ekstrem metal ayırdığımız programımız Zifir'e bu şekilde başladık. Şimdi biraz sertleşeceğiz.
1: Evet, Behated gelecek. Çünkü bir süredir de listemizde olan,
0: Evet.
1: çalma listemizde olan bir gruptu. Benim bildiğim yegane Maltalı grup bu
0: Öyle.
1: alemde.
0: Bayağı da eskiler.
1: 91 yılında kurulmuş bir grup ve hala devam ediyorlar. Brutal Death, hatta yer yerde böyle grind'a geçiş yapan bir tarzları var. Fat Yupan Odium dinleyeceğiz.

0: Ominous Bloodline albümünden Beheaded'dan Ferropon Odium'u dinlettik sizlere. Evet, Malta bir grup. Akdeniz civarından önce ekiplerden birisi. Batory ile iki önceye birden referans vermişken, bambaşka sularda da olsa yine böyle klasiklerde bir süre daha takıldıktan sonra şimdi biraz daha çağdaş bir gruba kulak verme zamanım. Yeni Zelanda'dan bir ekip zifire katılıyor. Fournier bu grubun ismi. Çok yeni zaten, henüz oluşturuyorlar albümlerini, çalışmalar sırasındalar. Epey opresif bir death metal örneği. Ben kapağı ilk gördüğümde ve ismi de okuduğumda Fournier, bir müddettir burada da konuştuğumuz, konu ettiğimiz bu yeni dönem, işte klasik dönemi kendine tema edinen Fransız gruplarından biri olduğunu düşünmüştüm Fournier'in. Ama müzik zaten bambaşka bir yere savurdu. Çok böyle nevi şahsına münhasır bir ekip zaten. Öyle hemen bir yere yapıştırmaya da gelmiyor yapıp ettiklerini. Ben merakla bekliyorum valla nasıl şeyler çıkaracaklar diye.
1: Evet, dediğin gibi daha yolun başındalar. Ne olacağını da nasıl gideceklerini bir fikrimiz yok ama gerçekten iyi bir başlangıç yaptılar diyebiliriz.
0: Evet, demolarından bir parça dinleyeceğiz şimdi, eğer ekleyeceğim bir şey yoksa Uğur.
1: Fournier bir tip gangren çeşidi, böyle bir genital bölge, işte anüs bölgesini tutan, yumuşak dokuları etkileyen, böyle bir et yiyen bakteri enfeksiyonu diye de geçer yani halk arasında.
0: Sertmiş.
1: Öyle bir şey var. Sert, yani bir death metal grubu için uygun bir isim de seçmişler kendilerine.
0: İsabet olmuş. Evet, onlardan. Şimdi An Angel With a Bullet
1: dinleyelim
0: dinleyeceğimiz
1: bakalım.
0: Parça.

0: Ominous Bull Line albümünden Beheaded'dan Felopon Odium'u dinlettik sizlere. Evet, Malta bir grup. Akdeniz civarından öncü ekiplerden birisi. Baturi ile iki önceye birden referans vermişken, bambaşka sularda da olsa yine böyle klasiklerde bir süre daha takıldıktan sonra şimdi biraz daha çağdaş bir gruba kulak verme zamanı. Yeni Zelanda'dan bir ekip zifire katılıyor. Fournie bu grubun ismi. Çok yeni zaten, henüz oluşturuyorlar albümlerini, çalışmalar sırasındalar. Epey opresif bir death metal örneği. Ben kapağı ilk gördüğümde ve ismi de okuduğumda Fournie, bir müddettir burada da konuştuğumuz, konu ettiğimiz bu yeni dönem, işte klasik dönemi kendine tema edinen Fransız gruplarından biri olduğunu düşünmüştüm Fournie'nin. Ama müzik zaten bambaşka bir yere savurdu. Çok böyle nevi şahsına münhasır bir ekip zaten. Öyle hemen bir yere yapıştırmaya da gelmiyor yapıp ettiklerini. Ben merakla bekliyorum vallahi nasıl şeyler çıkaracaklar diye.
1: Evet, dediğin gibi daha yolun başındalar. Ne olacağını da nasıl gideceklerini bir fikrimiz yok ama gerçekten iyi bir başlangıç yaptılar diyebiliriz.
0: Evet, demolarından bir parça dinleyeceğiz şimdi, eğer ekleyeceğim bir şey yoksa Uğur.
1: Fournie bir tip gangren çeşidi, böyle bir genital bölge, işte anüs bölgesini tutan, yumuşak dokuları etkileyen, böyle bir et yiyen bakteri enfeksiyonu diye de geçer yani halk arasında.
0: Sertmiş.
1: Böyle bir şey var. Sert, yani bir death metal grubu için uygun bir isim de seçmişler kendilerine.
0: İsabet olmuş. Evet, onlardan. Şimdi An Angel with a Bullet
1: dinleyelim
0: dinleyeceğimiz
1: bakalım.
0: Parça.

0: An
1: Evet.
0: Angel with a Bullet'ı dinlediğimiz parça Yeni Zelanda'dan ismi kadar vurucum Fournier grubu. 2023 ile 25 arası kaydettikleri parçalardan oluşan bir demoyu henüz yayınladılar. Ve işte bu ilk yıllarında da zifire konuk olmuş oldular. Evet, böyle şimdi sırada son dönem black metal sahnesinin gözde diyebileceğim gruplarından birisi var. Popüler demek ayıp olur ama pek çok yerde görüyorum genişleyen bir izleyici kitlesi olduğunu Groza dinleyeceğiz.
1: Evet, yani genişliyor. Aslında birçok festivalde de 2026'da Avrupa'da yer aldıklarını söyleyebiliriz Alman grubun. Evet, hani 2000'lerin başında kurulan Mugla'dan türeyen, onun nasıl derler, işte heybesinden çıkan gruplardan, işte melodik tremolar, atmosferik ortam, mizantropi, nihilizm ya da işte varoluşsal sıkıntıları da işleyen, hani konsept olarak da benzeyen, siyah maskeli, yüzleri görülmeyen,
0: Şu yeni nesil.
1: şu yeni nesil diyebileceğimiz Black Metal gruplarından biri. Evet, gelecek bence vaat ediyorlar ve
0: %100.
1: popülerlikleri de artarak devam ediyor. Onlardan Elegance of Irony dinliyoruz. 2011 The Redemptive End EP'sinden geliyor.

0: Rosa'dan dinledik. Elegance of Irony. Gerçekten konserde de dinlenilecek, tutarak edilecek bir parça.
1: Evet.
0: Şimdi Almanya'dan biraz güneye ineceğiz. Yunanistan'a geçiyoruz. Yine Yunanistan'ın da köklü gruplarından biri var. Kavir. Pagan metal ya da pagan black metal da diyebiliriz tarzlarını, antik Yunan mitolojisinden, pagan geleneklerden sıklıkla bahseden lirikleri bu başlıklara dayalı bir grup. 90'lı yıllarda kurulmuştu. 2024'te de son albümünü yayınladılar. Fields of Flagra parçası geliyor. Senin eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Evet, yani Kabir müthiş bir atmosfer sunuyor hakikaten. Oldukça istikrarlı bir şekilde. Benim çok hakim olduğum bir ekip değil ama 90'lardan bu yana bir ruhu diyelim ayakta tuttuğu kesin, o yüzden saygıyla Fields of Flagra.

Yunanistan'dan Hellenic Pagan bir metal örneği, Kavir'den Fields of Flagra bizlerleydi. Kurucu ekiplerden biri olduğunu söyleyebiliriz herhalde Uğur. Kavir'e benden daha kesin sana bırakabilirim o topu. Müthiş bir diskografi varlığını hala sürdürüyor. Şimdi Deathspell Omega'ya geçeceğiz. Fransa'ya çıkıyoruz tekrar. Bu ruh haline çok uzak değiliz aslında. 2000'lerin başından bu yana aktif, 90'ların sonu diyelim ya da Deathspell Omega'ya. Lo-fi black metal estetiğinden uzaklaşmış pek olmadılar. Uzaklaşmadılar yani, böyle söyleyebiliriz. Apokatastasis Panton dinleyeceğimiz parçanın ismi. Yani ritüellerden çok uzaklaşmıyor olacağız bu parçayla birlikte.

0: Sondu dinlediğimiz parça Fransız ekip Dead Spell Omega'dan bizlere ulaştı. Paracletus albümünde bulunuyordu bu Dead Spell Omega'nın 2004'te başladığı teolojik üçlemesinin bir parçası olarak bir yeniden doğuş, yeniden diriliş teması eski Yunanca'dan ödünç aldığı Fransız ekibin bu parçaya ismini veriyordu. Evet, Zephyr'deyiz. Sonraki parçaya geçiyoruz. Uzun iki kayıt yer alacak burada. Birbirini nasıl besleyecek, nasıl ayrılacak? Ben de heyecanla size sunmayı bekliyorum aslında. Uğur, sende top.
1: Evet, şimdi sırada The Crawling var. İrlanda'dan bir grup. Spotify dinleme sayısı 300'lerde.
0: Evet.
1: Ama benim çok şaşırdığım bir grup. Yani buna. Çünkü yani baktığımda ya da benim de hatırladığım Inferno'da ya da Bloodstock'ta çıkmış olan bir grup. Onun yanında Winterfleet'te hatta Carcass'la da turlamış olan da bir grup. Aslında böyle de bilinen ama pek yani böyle
0: Evet.
1: bir istatistiklerine epey şaşırdım ki şarkıları da güzel. Bu da en beğendiğim parçalarından biridir.
0: Çok sevindim.
1: Bound to Negative, buradaki gitar fikirleri gerçekten çok hoşuma
0: Kesinlikle.
1: gidiyor.
0: Kesinlikle.
1: Biraz uzun bir parça ama bir bakalım ötekisi nasıl bağlayacağız. Yani belki bu program bence iyi fena bir bitiriş yapıyoruz gibi geliyor bana bu iki grupla. Bilmem sen ne
0: Katılıyorum,
1: düşünüyorsun.
0: katılıyorum. Evet, Bound to the Negative'le kendimizi biraz dipte bulup sonra ismini vermeyeyim ama kapanış parçasında artık nereden infilak edeceğimizi şaşıracağız hep birlikte. Ama evet, The Crawling bana işte Doom'un daha böyle yani İngiliz ve İskandinav çevresinden Doom'un böyle ilk yıllarını falan da hatırlatıyor ruh olarak. Onu da özellikle sevdiğimi tuttuğumu söyleyeyim. Hadi uzatmayalım. The Crawling, Zephyr'de Bound to the Negative.

0: Bound to the Negative. Evet, Kuzey İrlandalı Death Doom metal grubu The Crawling'den Anatomy of Loss'tan geldi. Evet, Bound to the Negative. Buna böyle acıya müptela falan gibi bir karşılık bulmak istiyorum ama tam
1: gibi.
0: gibim.
1: Oturmasa da ama hissiyatı tamamen öyle
0: Hissiyatı
1: bence.
0: biraz öyle gerçekten. Evet, ve sırada kapanış parçası, heyecanla beklediğimiz, sana bırakıyorum.
1: Evet, şimdi çok yani müzik olarak bambaşka, lirik olarak başka bir evrende duran bir grup Sludge. 2012 yılında Kevin Pearson ve Matt Moss tarafından kurulan Britanyalı Extreme Metal grubu. Dinlerken o Progressive Black and Death özelliklerini, namelerini oldukça sonuna kadar duyuyorsunuz. Zaman zaman Sludge yaratıcılıkları da var müzikte. Tabii böyle bir kelime oyunu da yapıyorlar
0: Esas o.
1: Sludge'da esas mevzu o. Aslında esas mevzusu da gerçekten liriklerde. Yani neredeyse bir nasıl diyelim, Lovecraft tarzı bir sümüklü böcek evreni yaratmış
0: Evet,
1: gibiler.
0: mukozalarla dolu bir
1: Mukozalarla
0: tema bütünlüğü var burada.
1: yapış yapış bir ortam, sözler. Evet, yani böyle
0: Çok
1: bir
0: yaratıcılar yani bu manada da. %100.
1: acayip ya. Yani sümüksülük üzerine bu kadar yaratıcı işler çıkaran ve seri albümler döşenen bir başka bir grup bilmiyorum.
0: Evet, bu arada
1: Bu
0: yani parçanın ismi de bu arada Salt Thrower, yani tuz fırlatan,
1: Tuz.
0: yani işte o şeyi öldüren, yani oradaki o şeyleri,
1: Evet.
0: sümüklü böcekleri. Valla acayip. Teknik olarak zaten kendi kendine konuşacak şimdi. Müzik bence olağanüstü. 2018'de yayınladıkları son uzun çalarlarından bir parça. Ezoterik malakoloji. Malak bilimi. Ezoterik malak bilimi mi diyeceğiz artık? Hadi dinleyelim. İyi bir final bence çünkü bu.
1: Evet, ben gerçekten.
0: Sludge'la kapıyoruz bu akşam Zifiri. Teşekkürler dinlediğiniz için.
1: İyi geceler.
2: I mean, when we talk about black magic, it is basically the worship of the force of evil as embodied by
3: Zifir. ...2000'ler sonrası metalde akımlar, yeni sesler. Hazırlayan ve sunanlar İlksen Mavi Tuna ve Uğur Çıkrıkçılı.

0: is not in the rubbish, it is in where you put the rubbish.
1: Apaçık Radyo.
2: Mint.
3: Gıcır cızır plaklar.
2: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Encan.
4: Cuma geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
5: Kainatın tüm sesleri
2: Apaçık Radyo.
6: Klang. Ses, sessizlik ve gürültüye dair.
2: Hazırlayan ve sunan Seda Nibolu.

Eh, mona mochabi mona.

Spatially.

Let me see.

Ha ha ha!

Ah. Where are you going to go?

eyes.

then again,

regrets. Wrongs and regrets. Wrongs and regrets.

0: Klang. Ses, sessizlik ve gürültüye dair.
1: Hazırlayan ve sunan Seda Nibolu.

0: Apaçık Radyo.
1: Noy. Türlerden bağımsız yeni sesler.
2: Noy.
1: Hazırlayan Selin Vesaire.
3: Çarşamba geceleri bir de Apaçık Radyo'da.
0: Apaçık Radyo.
1: Münakaşa. Elektronik müziğin türleri arasında münazara hali.
4: Hazırlayan Erkan Ömür.

state of mind becomes

0: Münakaşa. Elektronik müziğin türleri arasında münazara hali.
1: Hazırlayan Erkan Ömür.

0: Apaçık Radyo.
1: ...13 Melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler. Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.
2: Cumartesi geceleri 1'de... ...Apaçık Radyo'da.